Dorunun çöndürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçültüdü. Bel putteyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışlar, Ertigenlik Haberler programımızına anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 10 günü, çarşamba. Dehqonlar kalendarı boyunca 4 ayının 25 günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Şinjan yeşil tokni bevasit yetkizish, hesaplash kuchi bilan elektr energiyasini cho'nqir yug'urishni zo'r kuch bilan olg'a surib, cho'l bayovonining shamol yorug'lik boyligini raqamli iqtisodning yangi quvvatiga aylantirdi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik guruhi 31-chi turkumda omma pash qilgan 63 arziyat delosini avtonom rayonning bijirishiga topshirdi.
1: 9-cı növətlik Cungu Asiya-Yavropa körgəzməsi axbarat elan qiliş yığını Beijingdə içildi. Bu növətlik körgəzmə 6-cı ayının 25-ci günədən 29-ci günə geçə ürümçədə ötküzüldü.
2: Abdonom rayon nuqtılıq xəliq turmişi suçılıq quruluşlarını alğa sürüb, şəhər yezlarını su bilən təminləş kapaldı iqtidarını üstürdü.
1: Abdonom rayonunun 2026 yıllık edebiyat sanatını yöleş, rıqbetlendiriş məbliği türüdə gelişim imzalaş mürasimi ötküzüldü. 86 edebiyat sanat türü yöleş, rıqbetlendiriş məbliği geyirişdi.
2: Dövdümüzdə işləb çıxırılğan eksport avtomobillarını bajdın xali remont qiliş tüncü kəsbi Şincanda əməl iləşdi. MD xəbərlər ananla.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсабығы етекшілік қылайлы. Тапшырықны әстічін сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білен алғы үлгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қабірі. Баш шуыжи Ши Цзиньпин мәуқәні байлық үстілікі вә кәсіп асасығы қойып, Шинжанның алайдылікігі ұйғын келедіған юқыр сіпәтлік тәрәқият елі үстіде паал үздініш керек деп көрсетті. Şinjan tapşırıqını əsti çıñ saqlap, bexatar yuqır ünümlik, pakiz tövən karbonluq yeñiçə elektr energiya sistemisi bərpa qiliş nişanıqa çıñ bağlap, yeşil hesablaş küçi, nöl karbonluq bağçı rayonu qurulışını çördəp, yeşil tokni bevasit yetkizish, hesablaş küçi bilen elektr energiyasını çoñqır yuqırışını zor küç bilen alğı sürüp, yeñi energiya istemaldiki qiyin məsilni hal qilip, çöl bayavanın şamal yoruqluq baylıqını raqamlik iqtisadnın yeñi quvvetige aylandırdı. Şinjan boyunca hesaplaş küçü bilen elektr energiyasını birleştiriş, yeşil tokni bevasit yetkizish tunji ülgi türü Sanji şehirdeki Şinjan uçurçılık rayonu yeşil tokni bevasit yetkizish, hesaplaş küçü elektr energiyası hemkarlıkı türünün aldıngı baskuşluk hizmeti toluq tamamlanıp, umumijlik kuruluş kılış baskuşluğu resmi kirdi. Tür direktori Dong Bai Hao muhbirimindak dedi. Құрылышны бойылның ақырғычы тамамлап, ішқы кірештүрешіні пилалыдық, азыр ел ясап, әтрапны түзілі ауатымыз. Бұ түрге тәхминен 470 миллион юан мәбләғ селініп, 100 мін киловаттлық йорықлық ол түрі. Әр 100 мін киловатт сағатта 25 мін киловатт энергия сақлаш әсләхәсі түріні елғы қойыш, әмді 25 километрлық 110 киловолтлық ток еткізіш мәқсус линиясы ясаш пилаланды. Бұның да мұқым ешіл тоқ тәмінатығы тайынып, есаплаш күші кәспіні төвән карболық типіғі өзгертішке қуэт қойшыш ішқа.

0: faoliyati dal joyidan moslashtirishni muddatdan burun qanot yaydirib, ko'rgili tutqili bo'ladigan hamkorlik natijalari shakllantirishga, doimlashtirilgan aloqa yo'li, ta'minot bilan ehtiyojni udillashtirish supsi va uchurdan hambahrilanish mexanizmi barpo qilib, ko'rgazmaga qatnashgan korxonalarning bir qitimliq suhbatlashishni uzun mazgillik hamkorlikqa o'zgartirishiga turtki bo'lamiz. 2025 yili Jungo'nun Otur Asya devletleri bilen bolgan mal soda sonması tuncu qitim 100 milyar dollardan aştı. Bu növetlik körgezmede bir belbağ bir yolunu ortak berbağ kılavatkan devletlerinin özgece tavarları kirgözleş bilen bile bu devletlerinin noktalıq kesipra yolları devlet sarıda tuncu qitim körgezme kılınıdı. Hem de Çegra ahalisi Özra Bazarı Körgezme rayonu tuncu qitim tesis kılınıp, Şincan'daki 7 Çegra ahalisi Özra Bazarı Soda rayonu hem de etraptaki şerik soda devletlerinin özgece tavarları merkezlik körgezme kılınıdı. Soda İşleri Ministerliği Avrupa Asya Mahkemesinin muavin başlığı Jang Dong mındaqdırı. Soda işleri cihetki evzellikimizni yanımı cari kıldırıp, Şincan'ın taşkı iqtisat soda hemkarlıqını çoğunqırlaştırışını kollab, Şincan'ın çegra sodası, pişiklaş sodası, mulazimet sodasının yukarı süpetlik tereqiyatıga türtkü bolımız. Çegra halkağın elektronluq soda universal sınaq rayonu, bazardın setveli sodası usulü qatarlıq sınaqlarının rolini yaxşı cari kıldırışını kollab, taşkı sodanın yeni kesbalatı, yeni endizisini yetiştirimiz. Şincan'ın Jongo Asya Avrupa körgezmesini yaxşı ötközüp, import körgezmesi, Guangzhou soda yermengisi, mulazimet soda yermengisi qatarlıq supalardan paydalanıp, köpkıllaşkan bazar etişini kollayımız. Etraptaki devletler bilen bolgan özra tutaştırış, özra ravallaştırışını küçeytip, Şincan'ın Jongo Avrupa nöbetçi poyezini yukarı süpetlik yolgu selişini kollab, Şincan'ın Asya Avrupa altın yolu ve garipki ecivetiştiki kövrük beşi istihkami berbaqlışına küç koşuş bilen bile, Şincan'ın uçuk terakiyat yeni pürstidin hem bəhirlenimiz.
1: Stansımız xavri. Abdanım rayonundaki caylar kuruluşunun altın mezgiline çın tutup, noktalık halk durmuşu soğuculuk kuruluşlarını tez kurup, baldurak ışkı giriştirişini algı sürüp, şehir yezlarını su bilen təmilleş kapaltı ıhtıdarını östürdü. Çağantokay nahiye, Karubura, su saklaş, tənşeş gölçgide yakında çürgü eçilip su koyup berildi. Avtomatik üskünlərinin qozğıtılışığı əgişip, çürge asta-asta götürülüp, östəndeki su şiddet bilen etilip çıxdı. Yeni yer yeza, İtipak Gərbi kentinin ahalisi Fan Hui östendik suunun etizgi eqip kirgelikini körüp bundaq dedi. Su miqtari naayt yaxşken, bundaq bolganda keyince başqa iqtisadi ziraatlarını terip, yançqımızni yanımı tompayta alayımız. Qarubura su saxlaş tənşash gölçkinin omumi sığımı 3 milyon kubmetri bolup, turba tora arqılıq kəlkün məzgildiki eşinçe artıq suunu yığıp saxlap, kəlkün məzgilide su saxlaş, tomuzda su toluqlaş, qurğaqçılıq məzgilide soğırışqı kapalatlıqlış işqaşırıldı. Tarbağatay suçılıq layihələş tətqiqat orini çəklik şirkitinin tör direktori Liu Bey mındaq dedi. Bu yıl Soğırış rayonundaki ziraatlarının ötüş əhvalığı birləşdirib, su işiltiş miqtarını dəl caydı mülçərləb hesablığandın keyin Türkimgi bilib 65.700 mu etizgi su yetküzdük. Bütün ceryanda başquruş qoğdaş xadimlerini östəngni çarlab növətçilik qilishqa orlaşdırıb, çürgi eğizinin eqim miqtarını hər vaqt tənşəb, tizgiləb, həm etizlarını yetərlik su bilən təminləşki kapalət qıldıq, həm su baylıqının sınıb getişi, ısırap oluşini qatıq tizgilədik. Şixu şəhri, Şixu bazırının yer astı suyini ziyadı tarçının tüzəş quruluşunun 90%-in köprək tamamlandı. Törüp ütkendin keyin her ili Şixu bazırı hem etraptaki etizlarını 24 milyon kubmetre su bilen toluqlap, yer astı su mənbəsini saxlaydı. Törünün muavin direktori Zhang Cunlei mındaq dedi. Növette biz klapan, turbu zapçaslarını qoraşdırış hizmetini işlavatımız, keyin yana uçurlaşqan üsküllerini qoraşdırımız hem tanşayımız. Hazır sürat boyucu bolğanda 7 ayının 5-də barlıq kuruluş vəzipisini tamamlaşını mölçarıldıq. Mori Qazaq Abdınım Nahiyelik su bilen təminləş birinci su zavutının dərəcəsini östürüp özgərtiş kuruluşu da kuruluşunun 70% tamamlanğan bolup, yıl axırda işqi kirishtiriş planlandı.

0: Bu türge cemi 30 milyon yön meblağ silinip, 1260 kubmetrlik tındırış kölçgi yasılıp, turbo liniyası, maşini elektr, su çıkırıvıç qatarlıq yürüşlik əslahalarının dərəcəsi mas qadamda östürlüdü. Su zavutunun başlıqı Ma Jong Yong mındaq dedi. Törüp töp işqi kirishtirilgendin keyin su zavutunun tındırış kölçgide bir taraf kılıngan sudan tekrar paydalanğılı buludu. Bu arqılıq nahiyanın su bilan ta'minlash iqtidorini unumlik o'stirib, aholilarning normal suv ishlatishiga kafolat qilg'ili bo'ladi. Keyingi qadamda uskunalarni yurishtirish, asrash, boshqurishni puxta tutib, xalqqa naf yetkizadigan amaliy ishni dal joyida amaliylashtiramiz.
1: Stansimiz xabari. Bu yil 1-chi oydan 5-chi oygacha qumuldan sirtqa yetkazilgan tok 25 milliard kilovat soatdan oshdi. Qumul yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayonidagi davlat g'azli energiya uchurlarini boshqurish markazining Qumul sho'bi markazida mamlakat bo'yicha universal energiya bazasi uchur ommaviy tunji mulozamat supsi muqim yurishyapti. Bu supda bulut hisoblash, cho'ng sonliq ma'lumot qatorliq texnikalarga tayanib, shamol, yorug'lik, suv, o't energiyasi, energiya zapas saqlashdan iborat butun omillik energiya yurishtirishini dal joyda bir tutash planlash ishqa oshirildi. Bu markazning mudiri Ma Hayyan muxbirga mundaq dedi. Qumulning janubi Jiangzhou musbat manbi 800 kilovoltlik olayda yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish qurilishidan bu yil 1-chi oydan 5-chi oygacha yetkazilgan tok 15 milliard kilovat soatdan. Qumul Chongqing musbat manbi 800 kilovoltlik olayda yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish qurilishida yetkazilgan tok 10 milliard kilovat soatdan oshdi. Bu Chongqing shahar aholilarining tok ishlatish ehtiyojini qondirdi. Qumul davlatning 10 million kilovat darajalik shamol elektr bazasi, million kilovat darajalik yorug'lik issiqlik energiya bazasi va yorug'lik volt bazasi qilib bekitilgan bo'lib, Xinjiangning tokini sirtqa yetkazishdagi muhim tugun va mamlakat bo'yicha ko'lami eng cho'ng shamol, yorug'lik, o't elektr energiyasini birlashtirib sirtqa yetkazish bazasi. Növbette, Qumul şehrinin generator umumi sığımı 51.489.800 kW'a, şamal elektr, yorukluq volt, yorukluq ısıqlıq energiyası qatarlıq yeni energiya generator umumi sığımı 38.280.000 kW'a yetib, generator umumi sığımının 74.135%-ni egiledi. Qumul şehrlik energiya bexatarlıkını közetiş ölçüş merkezinin mudiri Wang Rui mundaqdiri. Yeng bir avlat kömür elektr, yeng energiya, yengcha energiya saqlashdan iborat üç jihatda teng kuchayib, yeng energiya taraqqiyoti bilan yengcha elektr energiya sistemasi qurilishini bir tutash olg'a surdik. Növbette, Qumul Janubi, Jiangzhou musbat manbi 800 kilovoltlik olayda yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish, Qumul Chongqing musbat manbi 800 kilovoltlik olayda yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish hamda Qumul Dunhuang Yandundan Shajoqcha bo'lgan yo'nalishdagi sirtqan tok yetkazish andizisi umum yuzlik shakllanib, Jiangzhou, Chongqing qatorliq joylarga yetkazilgan tok 450 milliard kilovat soatdan oshdi. Buning ichida yeshil tokning egilgan nisbati 40%dan oshdi.
0: Stansimiz muxbiri Dong Zhiyong xabar qildi. Ürümçərlik Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarəsi yıqında 2026-ci ili Ali Məktəbini pütküzgərlərinin işqi orləşiş, iqilik tikləş xizmətini yaxşı işləş toğrısıdaki yolqı qoyuş layihəsini tarqıtıb, köpxil tədbir qollanıb, 2026-ci ili Ürümçə Nopusıdaki Ali Məktəbini pütküzgərlərinin oqış pütküzgəndin keyinki yönüləşinin əməliləşiş nisbətini 90%-dən, Rast nam bilan tizimlatgan maktabdan ayrilgan, ammo ishqi o'rilish olmagan o'qish bitkizganlarning ishqi o'rilishiga yordam berish yo'lash nisbatini 95%dan oshirishga haqiqiy kafolat qilishni o'tirg'i qo'ydi. Loyiha ish o'rnini ko'paytirish harakati, ishqi o'rilashtirish mulozimatini maktablarga kirgizish harakati, ishqi o'rilashtirish mulozimatida o'tkalga hujum qilish harakati, ishqi o'rilishish iqtidorini o'stirish harakati qatorliq 7 cho'ng harakatni o'z ichiga oldi. Ürüm şəhərlik Amivi İşqorlaşdırış Mülazimət Mərkizi Ali Məktəb Texnikomlarını pütküzgən oquqıçılarının işqi orlaşıqı yetəkçilik qiliş bölümünün başlıqı Çən Ləy mındaq dedi. Partiya hökumət orqalları, kəsbi orlar bir türkümünü

Ce n'est que la folie.

0: xizmetçi Ahmet Canavdik yerim. Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz. Yurtdumdaki yenilikler sahipimizde yeniden özgertilgen Atudum rayının öycay mulazimetini başkuruş nizamının 8. ayının 1. günüden başlap yolu koyuludu alıqı doğrusu da sözləp birimiz. Yüksülü vatkan Şincan sahipimizde Şincan sayacılıkı canlanıp devlet içindeki nurgun caydın Şincan'ı bivasta uçuduğan aviyasiya liniyasının yeniden köpelgerliki doğrusu da tohtulumuz. Yarqın isim sahipimizde 2026 yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı da ünitinsiz çıntıra vatkan her kaysı komanda doktorlarını tonuşturumuz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko solution aboneçiler terminalında mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı boludu.
1: Şincan'daki yeğilikla.
0: İli Oblast'ı Şincan'ı mərniyet arqılıq ozuqlandırışını çoğunqır alğı sürüp, asası katla mərniyet bazısını puhtulap, mərniyet arqılıq halkı nəpiyat küzüş faaliyetini kanat yaydırıp, amıvi mərniyet mulazımıtıdaki ən ahırıqı bir kilometrini ravallaştırıp, Cunhua milleti ortak gəvdisi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmlərdi. Çapçal şübə atılım naya, Çapçal Bazırı Faliçön Mahallesi Kütüphanası'nda yezi igilik pen tekniksi, edebiyat senet, siyaset, kanun nizam katarlık köp türünü öz işçiye algan türlü kitapla retlik tızılganıdır. Bu, her kaysi yaş baskıçıdaki ahalilerinin kitap okuş ihtiyacını kandırıp, mahallini kitap humarlık keyfiyatı çümdürdü. Mahalle ahalisi Huayel'in boş vaxtlarda daim bu yerge kilidigan bolup umundak dedi. Mahalle öyümge nahayti yakın. Daim mahalle kütüphanısı'a gelip kitap görümen. Bu yerde her kaysi tereplegi münasuvatlı kitapla nahayti köp. Gülcü şehri say boyu koçu başkarması Çinçvenli mahallesi de özgertilip derecesi östürülgenden kinki Mariniyet Ten Terbiye Faaliyet Merkezi'nin iktidarı mükemmel. Usul öyü, tiktak top öyü, karta, şahmatkanın katarlıklarının hemmesi toluk bulup, tevallik rayındaki amının aram eliş, beden çenik duruş, pikir almaş duruşudaki yakşı cayga aylandı. Mahalle ahalisi Muratbek Kuramos mundak dedi. Oltırak rayınımızdaki mərniyet tənterbiye faaliyet sorularının muhiti barğansırı yakşılandı. Mülük ilgileri bu yerde birlikte usul oynap, birlikte çeni kıvatımız. Bugünkü günde İli Oblast'daki her kaysi nahiye şehirlerinin mahalle, kent, grupları ölçemleşken asasi katlam mərniyet bazısı kuruluşu tayinip, mərniyet faaliyet öyü, mərniyet tənterbiye meydani, kütüphane katarlık amivi mərniyet mulazmet bazılarını üzüksüz mükemmelleştirip, kitap okuş, ögünüş, mərniyet tənterbiye istirahiti, maharet terbiyesi katarlık, türlük faaliyetlerini daimlaştırıp, amının manevi mərniyet turmuşunu üzüksüz beyitti. İli Oblast'daki her derecelik edebiyat sənət ömekleri, yana mərniyetini yezlağı yetküzüş arqılıq xalqın nəp yetküzüş mulazimetini sıcıl çoğunqırlaştırdı. Növbette, İli Oblast'lıq mərniyet sariye türlük sənət ömek edin jigirmini kurup, kəsbi sənət nomurları, münevver nomurlarını yezi kent məhəlləgi daimlaştırıp yetküzdü. Gülcü şehri ahalisi Liu Daiming mundaq dedi. Artistler usulunu yakşı oynadı. Nakşını mı naiti yakşı etti. Hemisi biz amma yaktırdığan numurlarken. Nöbette İli Oblast'ı Oblast, Nahiye, Yeza, Kent, Tört derecelik mərniyet bazısı bilen toluk kaplaşını işkaşırdı. Her derecelik kütüphana mərniyet sarıyı, muzi, hem yezi bazarlık mərniyet ponkiti, kent mahalle mərniyet mulazmet merkezidin mıngdın artıq rakını kurdu. Dikkalla kitap okuş öyüdün 900'dün artıqını yürüşleştirip kurdu. 1 milyon parçadın artıq kitabını asasi katlamaya yetküzüp, toluk kaplıgan amivi mərniyet mulazmet toru berpa kıldı. İli Oblastlık mərniyet ve sayahat idarisi Amivi Mulazimet Başkarmasının başlığı Gu Tianming mundaq dedi. Asasi katlam mərniyet bazısı tayinip, Cunhua milleti ortak

evdisi enini mustahkemleşni, asasi liniye kılıp, mariniyetini asasi katlamı yetküzüş. Edebiyat senet körü ki, gayri maddi mariniyet marasları körgezmesi, meydan usulü musabıksi, amevi kent, birleşme köngül içiş keçiliki katarlık, mariniyet arkalık halkı nep yetküzüdüğün mol mezmulluk, renglar, türlük faaliyetlerini sicil kanat yaydırıp, mariniyet bazısı kurduk, canlandırdık ve paydalandık. Yoldaş, Xıcaoğlu'nun ilgar iş izleri bayan kılınan, karlık dalıda at çaptırgan, kızıl ran namlık edebi akbaratını tuncu tarıktış murasimi yakında Ürümçü'de ötküzüldü. Karlık dalıda at çaptırgan, kızıl ran namlık edebi akbaratını danlık yazgıcı Van Enür'ün yazgan bulup, Çincan Mariniyet Neşriyatı bilen ilik halık neşriyatı birleşip neşir kılıp tarıkatkan. Abdur Nəh meydanı ziyaret kılış, hem hükümet tarafının haberleri, Xıcaoğlu'nun iş izleri materyalları katarlık, nopuzluk ham materyallardan paydalanıp, Xıcaoğlu'nun mariniyet sayacılık baylıkını tavsiye kılış, asasi katlamda yıldız tartıp, dikkallarının kırmını aşırışığı yerden biriş, birinci sepki atılınıp, halkı nebiyet közüş işlerini bicirgenlik edek, işlerini bağlap eks ettirgen. Kitap tahminen 140 ming hatlik bo'lib bayon qilish bilan obzorni birlashtirish shakli qo'llanilib, Xıcaoğlu'nun atrofidagi kishilarning og'zaki bayonlari va nurg'un qimmatli tafsilotlar markazlik namoyon qilinib, Xıcaoğlu'nun ko'rinish sirtidagi haqiqiy kishilik hayoti sistemini gavdalandirilgan. Abdur Van Enür'ün mundaq dedi. Yoldaş Xıcaoğlu'nun xalq orasida yıldız tortib, iqim miqdorini energiyaga aylandirdi. O devrinin pehri, şunakla ögünüş ülgüsü. Onun obrazını edebi akbarat şeklinde yaratsak, tekimi köp kişiye ülgü tiklep bir eleyimiz. Şincan Mariniyet Neşriyatı Partiya Komitetinin şucisi, baş müdir, baş muharir Şinyen tonuşturup bundan dedi. Karlık dalıda at çaptırgan kızıl renglamlık kitap, Abdudumraylık Şinhua Kitaphanesi, Ürümçiş Herlik Şinhua Kitaphanesi da ve Şincan Mariniyet Neşriyatı'nın Douyin Supsi, Jingdong Tor Soda Şehercisi, Pindodo Katarlık Supulada Mas Kademde Seytelidu. Keyinki kademde biz kitabını teşvik kılış tonuşturuş, tarıktış hizmetini puhta yakşı işlep, bu nadir eserini tekimi köp asası katlamdaki amma yaş okurmelerinin nezer dairesi ve kalbigi sığındırıp, okurmelerini Xıcaoğlu'nga toğrulunup, onunun küç elip, Çegara rayonunda küreş kılış hikayesini okup çünüp, yeni devirdeki Şincan'ın cüş urup yükselip atkan, cesaret bilen ilgirilip atkan, yepyeni kıyafetini birlikte okup ilgileşki yitekleyimiz.

0: ve acırınızın ıstırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ıstırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdudur.
1: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak ziyap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticəşlik bulup, əşəməçlik kılmaylı. Yeni ıstılını əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga qanchalik vaqt ketadi?
3: Şalning gürüşke aylanışiga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışiga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğa çıkırılışiga 8760 saat ketadi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve ajırınızni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögüme resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde yeniden özgertilgen Atılım Rayı'nın Öcay Mulazimetini Başkuruş Nizamı'nın 8. ayının 1. günüden başlap yolu koyuludu kallakı doğrusu da toktulumuz. Yakında Atılım Rayı'nın Öcay Mulazimetini Başkuruş Nizamı'nın özgertilgen nuskısı ilan kılındı. Nizam bu yıl 8. ayının 1. günüden başlap yolu koyuludu. Yeniden özgertilgen Atılım Rayı'nın Öcay Mulazimetini Başkuruş Nizamı'nın mezmuni cemi 9 bab bulup nizamda Öcay Mulazimetini Başkuruş faaliyeti köp katlamının sistemini kalıplaştırılıp her kaysi taraflarının hukuk menfaati, mecburiyeti yanımı aydınlaştırıldı. Bu mülük ilgileri Öcay Mulazimeti bilen şugullanğuşlar katarlık okşumağın asasi gevdilerinin kanunluk hukuk menfaati Koğdulublu kalmay, yani merini iştifak, inak icil turmuş ve hizmet boyutu berpa kılışka küç koşudu. Atılım Raylık Turalgu ve Şehir Gezi Kuruluşun Nazareti, Öycay Bazarını Nazaret Kılış Başkuruş Başkarımızdan başlığı Lüjen Hua tunuşturup bulmak dedi. Nizamda mülük ilgileri kengişi ya ki mülük ilgileri komiteti kurulmagan ahvalda ahalile komiteti, mülük ilgileri vekillerden teşkillengen Öycay Mulazimetini Başkuruş Komiteti kurusu boludu kallakı. Bunun vaktlik aparat süpüte de mülük ilgileri komitetinin alakaları mesuliyetini zimmesi aladı kallakı. Öcay Mulazimetini Başkuruş rayonudaki toktalgu oranının mülük ilgilerinin ihtiyacını aldın kandırışı gerekli ki. Setiştin sırt icarigi bersi boludu kallakı.

alaqadar tarmaqlarının mülük igelerinin kanun boyca tok kaçılaş əslahalarını orın çıxı maslaşıp, kolaylık şarait yartıp berişi kerekliğe tüncü kıtım oturgu koyuldu. Bu kıtımkı özgertilgen nizamda yine amevi menfaatinin mülük igelerinin ortak igidarlıqı da işkeliki aydınlaştırıldı. Yani öcay mulazimeti karxallarga alaqadar 10 maddelik men'i kılış kılmışı. Meselen, öz ihtiyarıca hak iliş türlerini tesis kılış, hak iliş ölçümünü östürüş, ya ki tekrar hak ilişka, öz ihtiyarıca mülük ilgilerinin ortak iqidarlıqıdaki kısmının paydalanıp, ticaret faaliyetini kanat yaydırışkı bulmaydı galiki, eğer xilaflı kılınsa, alaqadar mesul tarmaqlarının kanun nizamla boyca cazalını galiki inçkileştirildi. Bu kıtımkı özgertilgen nizamda, öcay mulazimeti hareketine çek koyganının başka, yani her kaysi taraflarının mesuliyetini aydınlaştırış, kestiki ağırıq nuhtlarını halkiliş yanımı inçkileştirildi, mükemmelleştirildi. Lü Cenhua mundaq dedi. Bunun da amevi əslahə üskünlərini remont qilish asraş məsuliyyəti, kəsbi ticaret orları öcay mülazimətini başqırış rayonudaki su, tok, yeqilgü qaz saiti xatarlıq ailəgi ayrılgan ölçəş qurulması, həm onundan başqa əslahə üskünlərini remont qilish asraş yenilaş məsuliyyəti və xıracitini üstüki ilişi inçkiləşdirildi. Yani aldığı mezgillik öcay mülazimetine kaşılısı bar halette ötküzüp biriş. Öcay karxallarının öcay mülazimeti karxallarına bu mesuliyetini artıp koyuş mesuliyeti meselesi doğrusu da xeridar çakırış, xeridar çıkış şeklinde aldığı mezgillik öcay mülazimeti karxallarını tallab təklif kılış gereklikle aydınlaştırıldı. İgilin işe, Atunum Raylıq Turalğu ve Şehir Yezi Kuruluşun nazareti, nizamının cayda əməlilişçiga hakiki kapalatlı kılış üçün, yana öcay mülazimetige xeridar çakırış, xeridar boluşunu başkuruş, Ultraq rayon amevi paydasını başkuruş, mülük igileri kengişi ve mülük igileri komiteti kuruş körsetmesi qatarlıqlağı alaqadar yürüyüşlük siyasetlerini tətkik kılıp tüzüş bilen bile, kanun nizam təşviqatı tərbiyeləş salmağını zoraydı diken.

Ajdaha, siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığınınla rahmet.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda dövlət işçidiki danlıq balıla keserlikleri mutakhasları Bayunqulun oblastığı cem bulup, ailesi de kıyınçılığı bar, meni paralıç keselige kırıptar bulgan balılani bir mi bir tekşürüp, haksız operasiya kılıdu digen haber dektinladı buludu. Yakında Abdunum Rayluk İtibak Komiteti, Şencan Yaşla Özmürler Terakiyat Fondi Cemiyeti, Şanghay, Yediyen balıla men keserlikleri doktorları guruhi bilen birlikte yolgu koygan ümit kurulışı sağlamlıkını koğdaş planı balılanın men sağlamlıkıga köngül bülüş amıvi menpaat türü Bayunqulun oblastığı makallaştı. 6. ayının 13. günü Bayunqulun oblastıdaki 3 hükümet doktorhanısı da haksız kesel körüp 21 tekşürüş mas kademde kanat yaydırılıdı. Şartkı uygun keledigan ailesi de kıyınçılığı bar, meni paralıç keselige kırıptar bolgan balıla türü yardımıge erişip, haksız operasiya kılıp davalınıp, bimarının ailesinin davalınış yüke hakiki yenikildiladı. Bu kıtımkı amıvi menpaat türü boyuca 21 tekşürüş obyekti bütün oblastıki 0 yaştın 18 yaşkıcı bolgan balıla bulup, putkoli, tili, aklı iktidarının yetilişi bir normal, yol manganda putunun uçuda desep mağıdıgan, putini almap mağıdıgan, içmaymak, taşmaymak put, ultralmaydıgan, mağalmaydıgan, şölgeye akıdıgan katarlıq, alaqıdar keselik alametleri körülgen balıla bir mi bir tekşürüşke katnası buludu. Haksız kesel körüşte tebelik boyuca dairge ayırıp, yakın etrafta kesel körüstüş yolgu koyuludu. Yenji Nahiyelik Xalık Doktorhanısı, Yenji, Xijing, Xoş, Bağraş Qatarlıq 4 Nahiyedeki kesel balılarını kabul kılıdı.

0: Nahiyelik Xalq Doktorxanası, Bügür Nahiyesi ve Lopnur Nahiyesinin Qarcuğu Yesi, Dönqotan Yesi'deki balılağa mülazimet kılıdı. Bayonqulun Oblastlıq Xalq Doktorxanası, Korla, Çakılıq, Çerçen ve Lopnur'nun başka yezi pazarlardaki balılarını kubul kılıdı. Haksız kesel körüş şu günü saat 10.20'den 14 gece, 15.20'den 19.20'ci bolğan iki vaqt bölgede elip berildi. Bu qetimki amavi menfaat türge kesel körüşke katnaşkan mutakhasla kollektipi Şanghay katnaş daşösi tebe şöyanı karmıqıdaki Şenhua doktorhanısı, Beijing Balala doktorhanısı, Şi'an şaharlik Balala doktorhanısı, Fudan daşö karmıqıdaki Balala keselikleri doktorhanısı, Şenjang tibbi daşö karmıqıdaki birinci doktorhanı qatarlıq Abdunum rayon içi sırtıdaki 3A derecelik doktorhanılarının Balala nervi taşkı keselikler bölümünün 6 nopozluk vıraçı toplangan bulup, meni paralıç kesili Balala'daki baş sönki, meni ve yolun tuğmu keseliklerge məxsus mikro zahmlik diagnoz koyuş davalaş ilip barıdı. Belgilengen 2A derecelikten yukarı hükümet doktorhanılarının bir tutaş diagnoz koyuş davalaş ölçümüge tayınıp, birme bir tekşürüp diagnoz koyuş kespinin kiliplişişiğe kapaletlik kılıdı. Oralaştırış boyunca birme bir tekşürüş, haksız kesel körüş günü, her kaysi doktorhanıla operasiya körsat küçüge uygun kilidigan 10 balını tallap, yakın etraptaki doktorhanıgı kırıp, operasiya kılışka oldun tallaydı. Birme bir tekşürüşte layakatlik bolgan, kayıp kalgan balılarını 2 yıl içinde türkümge bölüp, operasiya kılıdı. Bu tür SPR, CPS, CP, MMA'dan ibaret meni paralıç kesilgi kırıptar bolgan 3 xil adetki taşkı kesellikle operasiyasını öz içige alıdı. Bimar balılarının davalını suğurtısı atjot kılıngandan kiyin özü töleydigan xarajatni amavi menfaat tür mebliği toluq kapaletlendirdi. Bu keselge gırıptar bolgan balılarının operasiya kılışkı maskeledigan keselliklerge kesel körüdigan mutakhasisler hüküm kılıdı. Yardan beriş salahiyetini Şinjan Yaşla Ösmürler Terakiyat Fondi Cemiyeti ailesinin iqtisadi ahvalıgı birleştirip tekşürüp bektidi. Samimi eskertme. Bimar balının vesisi hemrah bulup kesel körstiş gerek. Kesel körsetkende nopos depteri, kimlik, davalını suğurtısı kardısı, ilgirki kesellik tarihi ve süret tekşürüş pilyon kısı katarlık materyallarını elbiliş gerek. Her kaysi nahiyelik itibak komitetinin hizmetçileri məxsus telefon liniyası içip məslihət berip, amının tür təpsilatıdın aldın məslihət soruşuğa kolaylık yartıp berdi. Tızımğa aldırgan məslihət soraydıqalla, Bayonqulun Oblastlıq itibak komitetidki Cuma Alim bilen 157 39 38 0 709 157 39 38 0 709 numarığı telefon kılıp alaqlası buludu.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusqısı torğa çıqırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hämra buludu.
2: Saat 8:20-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusqısı yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xabar körəlaysız.
3: Saat 9:20-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusqısı yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
2: Saat 11:00-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusqısı yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamıñızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 pilosu nusqısı yeniñizdeki pultijay hämrayıñız. Juğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
2: Saat 14'te Sulu Şıting Aptitalının 6-0 plus nusqısı yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Şıting Sodi şäherçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip ala alaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şıting Aptitalının 6-0 plus nusqısı yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyuñız bolsa Sulu Şıting Aptitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6-0 plus nusqısı yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yez kılısız.
3: Saat 19:30 Solution Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
4: Saat 20:30 Solution Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
5: Saat 22:30 Solution Aptitalning 6.0 Plus nusxasi yeningizga tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
1: Solution Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ юйгей, бұрдың.

0: qiling. Jilin Dori ilon ijozat nomri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısına alışılanı karşı alımınız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalada mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezbulla boyu içi anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde motorlu katnaş vasıtları şoförlerinin çarçap otomobil haydişini bekitiş kaidesi yolu koyuldu. Ürümçi şehri konu Oltraq rayonu özü yenilaş, özgertişinin kiliplaşkan meşgulat körsetmesini ilan kıl dediğen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde vasıtçılık hakkının özünü kaçırış üçün vasıtçını kayırıp koyup, öy ilgisi bilen bir vasıtı kelişim imzalısa kanda kanuni him hatarını üstüge alıdu degen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli işqilib beriş səhibimizdə Aydın Köl Bazarlı Xər tərəfnimə tüzəş mərkəzi 30 illik otlaq macrasını muvaffaqiyyətli həl qıldı digən məzmun diqtınladı buludu.
2: Əmdə diqtına bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

0: hazırlangan bolishi kerek. Vasitçilik toxtam munosabati o'rnatilib, havola qilguvchi vasitchi ta'minlagan mohiyatlik mazmunga ega mulozamatni amaliy qabul qilsa, masalan, uy ko'rish hujjatiga imzo qo'yish, uyni naq maydonga berib ko'rish, vasitchi riyosatchilik qilgan baho kengashiga qatnashish qatorliqlar. İki tarafta ameliyatta vasitçilik mulozamat toxtam munosabati mavjud deb bekitishki bo'ladi. Choqim yozma toxtam tuzish shart emas. Vasitçi mulozamat natijasidan foydalanib, havola qilguvchining eng oxirida sodada bitishi choqim vasitçi tirishib ta'minlagan alohida soda fursatining bevosita natijasi bo'lishi kerak. Agar sodada bitishish bilan vasitçi mulozamatning bevosita sabab natija munosabati bo'lmasa, vasitçini qayirib qo'yib o'z oldiga setivili setish to'xtami imzolash shakllanmaydi. Vasitçidan özünü qaçırışdak subyektib qastellik mevcut bolsa, havalı qılğıcı vasitçinin sodını ilgiri sürdüğün mulazmet bilen təminligenlikini bilib durup, qastan şu vasitçi arqılıq sodını tamamlamısa, yadroluq məqsidi berişki tegişlik şerin qanıdın özünü qaçırış boludu.
1: Junhua Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Desturunun 965-ci maddasida havola qilguvchi vasitçinin mulozamatini qabul qilgandan keyin vasitçi ta'minlagan soda fursati yoki vasitçilik mulozamatidan foydalanib vasitçini qayirib qo'yib bevosita to'xtam tuzsa vasitçiga haq to'lashi kerak deb belgilangan. Bu diloda Liu Ekis tashabbuskarlik bilan ma'lum uy mulk vasitchilik shirkati bilan aloqalashib, uy manbasini izdigan. Tian Ekis Liu Ekisning ehtiyojiga asosan uningga uy manbasini tunishtirgan. Naq maydonda uyni ko'rsatgan hamda uy bahosi, pul to'lash usuli qatorliq masalalar to'g'risida ko'p qitim ikki taraf fikr almashtirib kengashib, ikki tarafning sodada bitishishini tirishib ilgari surgan. Shunga ma'lum uy mulk vasitchilik shirkatini Liu Ekisni vasitchilik mulozamati bilan ta'minlagan deb bekitishki bo'ldi. Liu Ekis vasitchilik shirkatidan muhim uchurg'a erishgandan keyin oldi bilan ma'lum uy mulk vasitchilik shirkatiga bu uyni qayta setib olmaydiganligini bildirgan. Uning o'g'li uy egasi bilan bevosita uy setib olish setish to'xtami imzolagan. Ma'lum uy mulk vasitchilik shirkatining Liu Ekisni ta'minlagan mulozamatining mazmuni, Liu Ekis bilan uning o'g'lining ota bolalik munosabati, uy setib olish setish to'xtami imzolangan vaqt qatorliq omillarni yig'inchoqlaganda Liu Ekisni ma'lum uy mulk vasitchilik shirkati ta'minlagan soda fursati yoki vasitchilik mulozamatidan foydalangan deb bekitishki bo'ladi.
0: Sotchi sotda urug' tuqqanlarga vakolatan to'xtam imzolash orqali vasitchini qayirib qo'yish, tipik vasitchini qayirib qo'yib, o'z oldiga setib olish to'xtam imzolash harakati hisoblanadi deb ko'rsatgan. Oxirida sotchining murosa qilish bilan Liu Ekis ma'lum uy mulk vasitchilik shirkatiga 5000 yuan to'lagan. Ma'lum uy mulk vasitchilik shirkati da'vatin kashgan.
1: Programmaning to'rida ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Slushating abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Slushating abonachilar terminalida.
2: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Pırak programısına anlaşılanı karşılığımız. Mən Pərhat Ömer.
1: Mən Raziye Hazırdalı.
0: Bu kıdımki programımızda tüvenki məzmurlarda alış verimiz.
1: Gülün Novatkan Yezi kentləgi nəzər sahibimizde pən texnika aqıl bakmıcılıqa küç qoşdi. Çöcək şəhərinin 100 min tuxum tuxusi Yezi kentlərin güllendürüşünün yeni qovdunu qozğatdi. Qashqar viloyati Payzobod nahiyasining Barim bozori bog'chi kenti gulgiyoh o'stirib besh yo'lni ochdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
0: Qaltis besh mohirlar sayfimizda Optim rayon bo'yicha eng go'zal oila Qumul shahri Evirg'ol rayoni g'arbiy tog'yesi Qurluq kentining aholisi Hurriyat eli bir oila kishilari butun men kentning besh yo'lga mengishiga turki bo'ldi degan mazmunlar diqqatingizga bo'ladi.
1: Yezigiliki yeza dehqalarga aloqador uchurlar sahifamizda Şinjangdagi eng çoğ doğru uğut birikme doğrusu hem dehqancılık doğrusu işlep çıkarış bazısı pat arada umum yüzlük işe kiriştirildi qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anlıqçılar. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı sülüşetin abunçılar terminalda mazqadamda anlatıldı hem de her vakit qaytırıp anlıqlı boludu. Әмді дейқті ғана программымыздың тәпсілі мәзмонлырды болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

0: Radyo anıqçılı. Yakın kıyılardan bu yan Çöçek şehri yerlik baylık evzelikeye tayınıp əkli iktidarlaş turulganın kölemleşken tuxum toğusu xas bakımcılık kəsbinin zor küş bilen tərəqi kıldırdı. Kent bilen karxan hem türkü buluş, iştif beriş yolu bilen yardan beriş, bütün kəsb zanciri bu iç uğurlaştırıştın ibarat tərəqiyat endisi arqılıq, kent dərəcilik kollektiv ixtisatını sicil zor aytıp, kent ahalarının yakın etrap çıxı uğurlaşını kena etdi. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimiz köpçülükke, Çöçek şehri Emil Yesin'in Sızgın kentlikke akıl toku bakımcılık yeni görünüş doğrusu sözler birimiz.
1: Yakında Çöçek şehri Emil Yesin Sızgın kentlikke caylaşkan Şincan Guanghui Muyu Yeziklik Pentechnik Terakiyat Çeklik Şirketi'nin bakımcılık bazısıdaki retlik pakız caylaştırılgan ölçemleşken Tuxxanadagi to'liq avtomatik yem berish, tuxum yig'ish uskunalari yuqori unumlik yurishib tuxumlar yetkazish tasmasini bo'ylab tartibli yetkazilyapti. Ishchilar ish taqsimoti bo'yicha hamkorlashib, ayirish, qachilab yetkazish, yig'ish qatorli xizmatlarni pishiq tamomlayapti. Butun jarayonlik mashinalashgan mashg'ulot boqimchilik kasbining sifatini yuqori unumlik o'stirgan bo'lib Baza ikinci türkümde 100 000 tuxum tuxusunu yeniden kırgızıp, bakımcılık kölümünü sicil kengaytıp, kesip terakiyat asasını üzlüksüz puhtuladı.
0: Guanghui Muyu çöcü yetiştiriş türünün dereysini öztürüş kuruluşunu sicil algısılcıtıp, çöcü yetiştiriş üskülleri hem asası yürüyüşleşken eserlerden tuluk sepleb, öy kuşlarını belgelengen cayda soyuş, pişiklaş zavut kuruşunu mas kademde pilallap, pişiklaştaki kemtüklerini tuluklap, bakmıcılık pişiklaş setiş birgevleşken yep halklık zencir berpa kıldı. Şunu bilen bile çarva öy kuşlarının kık bulgunlarını merkezlik bir taraf kılıç türünü emeliyleştirip, Kespi bir taraf kılıç püskürlerini setvelip, kıh bulgunlarını ziyansızlandırıp, baylıkı aylandırıp, paydanışını işkaşırıp, yeşil ekologiyelik aylanma terakki kıladığan bakımcılık yeni yolun deyip çıktı.
1: Çöçek şehri Emil Yesi, Sığgın kenti partiya yacaykısının şucisi Gujiangshan mundaq dedi. Növette Sığgın kentinin tuxum tuxusu bakımcılık türü umumyüzlük kanadı yaydırılıp, Bir türküm kent ahalları kubul kılınıp, işgı uğurlaştırılıp, kişi beşi kırmının 10 000 yuan etrafı da eşi mülcerlendi. Sığgın kentimizin Guanghui Muyu tuxum tuxuları tuxhanıga kırgızıldı. Bu yıl cemi 300 000 tuxunu işlep çıkırışı kırıştırıp, amının kırmını aşırımız. Şundakla Sığgın kenti pay ıqtisadi kooperatifinin kırmını aşırıp, 5 yolunu puhtulayımız. Кейінгі қадамда біз амының ішлемчілік қылышыға техімі еқілішіп, кірміні ашырыш yollarını техімі көпейттіміз.
0: База şirket кооператив дейқан айлысы бірләштүрілген тарақият әндейсіні қолынып, шу жайдыки 5-ші әмгек күшлеріне еқін әтраптышқы орылышқы үнімлік қобыл қылып, ішк алдыдыла іш орны мұқымлаштырып, кірміні ашырышын ішқа шүрді.
1: Çöçek şehri Emil Yesi Sığgın kentinin ahalisi Zhang Falyang mundaq dedi. Kentimizin toxu fermisi türü əməliyleşib ticaretki kırıştırılgenden buyan biz işkimiz aldıdıla işgı uğurlaştıq. Yurtumuzdan ayrılıp sırtkı çıkıp işlemisek mu öyde xatırcam işlep pul tapalayımız. Turmuşumuzga bək kolaylıq boldi. Kentinin xas bakımcılık kəsbigi tayınıp her bir ailenin her yıllık kırmımız yeniden 10 000'dan 20 000 yuan köpeyip, kündülük turmuş şaraitimiz hakiki yakşılandı. Yezi kent kesipleri bargan seri yakşılınıp, ama erişidigan emeli nep bargan seri köpeyip, turmuşumuz mu bargan seri tiniç, mukumlaşıp, bargan seri ümit küt oldu.
0: Kesipler güllensi yezi kentler gülündü, ama beyisi yezi kentler mukum buludu. Кейінгі қадамда Çöçek şehri Emil Yesi Sığgın kenti xas çarva öy kuşları bakımcılık kəsbini sicil çoğunqurlaştırıp, şu caylık karxanlarının ülgü görüstüş, yetekleş roluğu tayınıp, bütün kəsb zancirini yürüşləştirişini sicil mükemmelləştirip, kəsb bakımcılık külümünü kenaytıp,

0: 3.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq emas. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyu çizitibilin və istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Üç yataqlıq öy asasi kapalıd. Tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavətki bölüb üç yataqını tört yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınızı tüketildi.
3: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
2: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu hızlı göreleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka'dan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
4: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı riyasetçileri bir vasit görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleyip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi kaltız beyiş mahirleri seyipimiz bu içe, köpçelikli Abdum rayonu bu içe en güzel aile Kumul şehri İvigol rayonu garibi tağıyı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

0: Yaqında Qutubi nahiyasiga joylashgan Shenjiang Ruifeng biotexnik cheklik shirkatining yiliga 100 ming tonna dori o'g'it birikmi dorisi ishlab chiqarish, 10 ming tonna dehqonchilik dorisini bo'lib qachilash turining asosiy gavda qurilishi tamomlandi.
1: Shenjiang Ruifeng biotexnik pay cheklik shirkati navbatda Shenjiangdagi birdan-bir dori o'g'it birikmi dorisi dehqonchilik dorisini tadqiq qilib ichish, ishlab chiqarish, setish birga birlashgan butun zanjirlik yezigilik moddiy ashyolar ishlab chiqarish korxonasi. Shundoqla Shenjiangdagi ko'lami eng cho'ng dori o'g'it birikmi dorisi ham dehqonchilik dorisini ishlab chiqarish bazasi hisoblanadi. Tur mahsulotlari dori o'g'it birikmi dorisi, hasharot yo'qotish dorisi, bakteriya o'ldirish dorisi, koni yo'qotish dorisi, o'tchib yo'qotish dorisi qatorliklarni o'z ichiga oladi.
0: Yaqinda To'qsin nahiyasining Ilonliq bozori qo'g'in ayirish markazi rasmiy ishga kirishtirildi. Aqli iqtidorlashtirilgan Ölçemleşken ayrış akma liniyası yukarı ünümlük aylını vatkan bulup, hizmetçi hadımla koğunlu tallaş, derecige ayrış, orap kacılaş katarlı hizmetlerini tertipli kanat yaydırıp, tuncu günüla 40 tonlu koğunlu ayrışını tamamladı. Bu yeni, ela süpetlik yerli koğulla arka-arkadın dölet işçideki başka ülke pazarlarına setildi.
1: Uda birkaç gündün bu yan Altay şehri koy padlarını merkezlik vanlılaş hizmetini umumyüzlük kanat yaydırıp, ölçemleşken, maçınlaşkan, kesipleşken yokumluk keseliklerinin aldığını iliş tedbirleri arkalık, çarvı bakmıçılıkının bir hatarlık mudafiye sipini müstehkemledi. Çarvıçlarının olsunu aşırıp kirimini köpeğe çiçeği küş koştu.
0: Altay şehrinin bu yılla koyunu vanlılaş hizmeti 6. ayının 20. günü ahırlışı mülcerlendi. 399 mingdan ortiq qo'yni dezinfeksiyalab mikrob o'ldirish mashg'ulotini tamomlab, vannalash bilan to'liq qoplashni ishga oshirish planlandi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, navbatdagi munbat programmasi amdidik. Abdumurajımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avarayın məlumatı altımız. Ürümcü dava bulutluq temperatura 21 Celsius gradosun 33 Celsius gradosu kıça. Altay dava bulutluq bulup kiyin eçilidu temperatura 16 Celsius gradosun 32 Celsius gradosu kıça. Çöcek dava uçuq temperatura 17 Celsius gradosun 35 Celsius gradosu kıça. Qolcu dava uçuq temperatura 17 Celsius gradosun 34 Celsius gradosu kıça. Bortlada hava uçuq temperatura 19 Celsius gradosdan 36 Celsius gradosgacha. Qarmayda hava uçuq temperatura 25 Celsius gradosdan 38 Celsius gradosgacha. Kuytunda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 21 Celsius gradosdan 37 Celsius gradosgacha. Shixanda hava bulutluq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 19 Celsius gradosdan 36 Celsius gradosgacha. Sanjida va bulutluq temperatura 20 Celsius gradosdan 36 Celsius gradosgacha. Qumulda va uchuq temperatura 19 Celsius gradosdan 35 Celsius gradosgacha. Turpanda va bulutluq temperatura 30 Celsius gradosdan 41 Celsius gradosgacha. Korilda hava bulutluq temperatura 21 Celsius gradosdan 35 Celsius gradosgacha. Aqsuda hava bulutluq temperatura 16 Celsius gradosdan 34 Celsius gradosgacha. Otishda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 17 Celsius gradosdan 33 Celsius gradosgacha. Qashqada azraq yomg'ir yog'ib, keyin o'tirhol yomg'irga aylandi, temperatura 17 Celsius gradosdan 34

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 10. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping bilen Panlayuan Cungu Çavşan dostluk munarını yokladı. Xi Jinping, Çavşan Emgekçiler Partiyesi Merkezi Kadırlar Mektubini ziyaret kıldı. Xi Jinping ve Rabiqisi Kim Jong-un ve Rabiqisi ötküzgen küçük dairelik çüşlük ziyafetge katnaştı. Xi Jinping, Kim Jong-un ötküzgen uzduş murasımıga katnaştı. Xi Jinping, Çavşan'daki devlet işleri ziyaretini ayaklaştırıp Beycan'a kaytıp geldi. Xi Jinping, Kanada'nın yeniden tayinlengen başvaliyesiga tebrik telgramması yolladı. Xi Jinping, Gruziya zongtonu bilen Cungu-Gruziya diplomatik münasibet ornatkallıqının 34 yıllıqı münasibeti bilen tebrik telgramısı yollaştı. Hem de iki taraflıq münasibetini umumyüzlük, strategiyelik, hemrahlıq münasibeti derecesine götürüşünü birlikte cakarladı. Guoyan asasi kanun kasımı beriş murasımı ötküzdi. Zongli Liçang kasım berişini nazarat kıldı. Wang Huning Xinjiang'da tekşürüp tatkik kıldı. Hanjing Belorusiya'da ziyaretli boldı. Hürmetli radyo anlayıcılar, tövende de kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları da bolsun. Stansımız haberi. Şu yer vakti 6 ayının 9 günü çüştün burun Çavşan'da devlet işleri ziyaret edip oluvatkan Cungu Kompartiyesi Merkezi Komiteti'nin

0: axır birinci orunğu qoyub, cəmiyyət idarə qılışını küçəytib və onunda yenilik yaradıb, ictimai umumiyyətinin muqim, yaxşı vəziyyətini yanımı müstəhkəmləş. Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş asası liniyasını Şincan xizmətigə başdan axır sındırıb, Jonghua milleti ortaq gəvdəsi quruluşunu həqiqi, əməli, ünümlük ilgiri sürüb, Millətlə İttifaqlıqı tərəqiyyatını ilgiri sürüş qanununu izcillaşdırış və yolğu qoyuşunu çın tutub, din işlərini idarə qılışını qanun çınlaşdırışını küçəytib, hər millət ammasının texımı kən, texımı çonqur arlışı, almaşdırışı, yoğurlışını ilgiri sürüş. Bəş çon strategiyilik orun bekitməsini çın közləgən halda, Şincanın yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı türütkü boluşunu pilallab, Şincanın özgəcə əvzəllikki eyə zamanıvi kəsib sistemisini bərpa qılıb, Yipək yolu iqtisad bəlbəqi yadırılıq rayonu quruluşunu tezlətiş. Cənubi Şincanın tərəqiyyatıqı törtkü boluşunu tezlətib, namratlıqdan qutulduruş ötkülüqü hücum qılış nəticələrini müstəhkəmləb və kəngəydib, işqı orlaşdırış sığımını köp yolla arqılıq kəngəydiş. Şincanın mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını küçəydib, Şincanın marib işləri. Bulubmu, Ali Marib işlərini yaxşı baş qurub, mədəniyyət bilən sayahatının yuğurma tərəqiyyatıqı törtkü boluş. Bingtuan bilən yerlik bir taxtı şahmat boluşda çıntırıb, Bingtuan bilən yerliknin hər tərəpləmə çonqur yuğurluşunu alğısılcıdıb, yeni dəvirdə Bingtuanın muqumluqını saxlab, çigirini qoğdaş yeni əvzəllikini üzliksiz şəkilləndiriş gerək. Ligəncə təkşürüb tətqiq qılışda bilinib oldu.
1: Stansımız xəbri. Dövlətinin müavin rəisi Xancın Belarusiya Cumhuriyeti hökumətinin təklifiga binaən şucay vaxtı 6-cı ayının 6-cı günüdən 8-ci günü keçə Belarusiyada ziyarətdə bolub. Meniskida Belarusiya zungtuğu Lukashenko, zunglisi Turchin, birinci müavin zunglisi Sinopkov bilən ayrım-ayrım görüşdü. Xancın Lukashenko bilən görüşkəndə rəis Xi Jinpingnin səmimi salımını yetküzdi, həm də munulanı bildirdi. Rəis Xi Jinping bilən Zungtun Lukashenko'nun strategiyelik yetəkçilikə də Jungo-Belarusiya münasibəti tez ravajlanıb, umumyüzlük, strategiyelik, əmralıq münasibətinin yuqur səviyyəsi yetdi. Jungo Belarusiya bilen başlıklar diplomatiyası da yol başlaş yönülüşü de çıntırıp, öz ara kollaş esil ənənisini evcaldırıp, şiki devletinin dostluk elrayı asasını puhtulab, Jungo Belarusiya münasibeti ve şiki devlet hemkarlıkının davamlıq çoğunkurluşu ve emili boluşuğa türtki boluşunu halaydı. Lukashenko Xancın'dan Reis Xi Jinping'a samimi salam yolladı. Lukashenko munulanı bildirdi. Belarusiya, Jungonun umumyüzlük strategiyelik emrayı. Mengü işençilik yakşı dosti. Belarusiya, Jungo bilen bolgan münasivetke aval kıdekla ehmiyet berdi. Jungo bilen yukur katlamdik ile alaqısını koyuklaştırıp, siyasi cihette öz ara işin işini küçeytip, emili hemkarlıkını çonkurlaştırıp, halkının dostluğu varislik kılıp, şiki devlet münasibetinin üzüksüz terakki kılışıga türtki boluşunu ümit kılıdı. Xancın Turçin bilen görüşkende munulanı bildirdi. Jungonun Belarusiya bilen bolgan münasibetini ravajlandırış, Belarusiya bilen bolgan hemkarlıkını çoğunkurlaştırış iradesi katti tevrenmeydi. Şiki taraf bir belbağ bir yolunu yukur süpetlik tən kuruş hemkarlıkını yitekçi kılıp, hemkarlıkının yeni yarkın noktasını üzlüksüz berpa kılıp, kol tutuşup, yer şaharının cenubidiki ortak menfaatini koğdap, davalgıp turgan dünyaga kımmetlik bolgan eniklik koşuş gerek. Turçin munulanı bildirdi. Belarusiya, Jungonun halkıra adıllık ve hakkaniyelikni koğdaşta icabi rol oynağallıkını yüksek alkışlaydı. Jungo bilen erkay sahalardaki emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, halkıra işlerdeki hemkarlıkını koyuklaştırıp, Belarusiya Jungo umumyüzlük, strategiyelik, hemralık münasibetinin mezmonunu üzüksüz beytişini halaydı. Xancın Sinopkov bilen görüşkende munulanı bildirdi. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yıllık planının başlanış yılı. Jungo, Belarusya bilen terakkiyat stratejiyasini jipsilashtirishni kuchaytirib, teximi yuqori saviya, teximi avrishimlikka ega, teximi imkoniyatlik sijil bo'lgan teng foyda elib taraqqiy qilish yangi bo'shliqini uzluksiz ochib, ikki davlat xalqiga teximi yaxshi baxt yaratishni xolaydi. Sinopkov munulani bildirdi. Belarusiya Jungo bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, kasb va sanoat qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikni kengaytirishni xolaydi. Ziyorat mazgilida Xanjing Sinopkov bilan birlikda Jungo Belarusiya kasb va selin hamkorlik munbarining ochilish marosimi, cho'ng bozordan tang bahrlanish, Jungo'ga eksport qilish Belarusiya maxsus politikaga qatnashdi ham so'z qildi. Xanjing munulani bildirdi. Jungo Belarusiya bilan davomli samimiy muomila qilib, ishonchli do'stlardan bo'lib, taraqqiyot strategiyasini tutashtirishni kuchaytirib, savdoning ish yoshirin kuchini cho'nqur qezib, kasblarga mablag' selish hamkorligini kengaytirishni xolaydi. Jungo yuqori sifatli taraqqiyotni ching turib, yuqori saviyada sirtqi ejivetishni kengaytirib, Belarusiyani o'z ichiga olgan dunyodagi har qaysi davlatlarni teximi keng bozor bo'shliqi va taraqqiyot fursati bilan ta'minlaydi. Jungo bilan Belarusiyaning hukumat savdo sohasidagi vakillaridan mingga yaqin kishi yuqorqi ichki maydon faoliyatiga qatnashdi. Ichki taraf korxonalari naq maydonda savdo suhbatini qanot yoydirib, ko'p turlik hamkorlik muddaonomasi imzoladi. Xanjing yana g'alaba xotir munoriga gulchambarak qo'ydi. Belarusiya yezgilik ko'rgazmasini ko'zdan kechirdi.
0: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңлатымыз. Джунго қараллик мал кәсби жәмиетінің әң еңі статистикасыды көрістілішчі, 1-ші айдың 5-ші айғыча, мәмлекет бойынша қараллик мал базардығы пүтішіш мұқтары 4 миллиард 166 миллион юэнге. Пүтішіш соммысы 40 триллион 208 миллиард юэнге етіп, оқшаш мәзгілдегідің айрым-айрым 24.184% ва 40.113% ашқан. Мәмлекет бойынша қараллик мал базарында пүтішіш умуми жаяты мұқым болған. Әмілі иқтисадқы мұлазымат қылыш сүпіті вә өнімі мұқым ашқан.
1: Тор сүпісінің саллық мәліматығы қарғанда 6-ші айның 9-ші күні кәшкіче, 2026-ші ілі язлық кино умуми билет кірімі 200 миллион юэндін ашқан.
0: 2-ші нөвәтлік Дүния классик шунаслық еғіні 6-ші айның 9-ші, 10-ші күлірі Грісиенің Афина шәрді өткізілді. Дүниядегі әр қайсы дөләтлерінің классик шунаслық вән алақыдар сағалырдың кәлген мұтәхәс алымлары классик мәдіниетке алақыдар қаралмыланы чөрідеп, чоңқыр муакымы еліп барды вән сөзләшді.
1: Стансымыз қәвірі. Америка мәркізі қомандалық штабы 6-ші айның 9-ші күні мұнуланы білдірді. Зунтон Трамптың көрсетмесі білен, Америка армиясы Американың шарқи қысым вақты саат 17-дін башлап, Иранға өзіні қоғдаш характерлік зәрбі беріп, алдың күні Америка армиясының Апаш намлық тикучар айрыпыланының етіп түшірліш вәқәсіге инкас қайтырды. Шуәр вақты 6-ші айның 10-ші күні сәрді, Иранның жәнібідікі Ормузган өлкісінің шарқыдекі райуллада нәчіқетін партлаш үзбәді. Иран әмәлдары 6-ші айның 9-ші күні Иран құраллық қысмы әр қандақ тажауызшылыққа әң юқыры дәрежеде тақабыл тұрыш таярлықыны қылып болды, деді. Сырайлия дөлет мұдапия армиясының баштап башлықы 6-ші айның 9-ші күні мұндақ, деді. Бұндың үлгірі Иранға қылынған хүчім техімі кән күлемлік, техімі күшілік зәрбі берішке таярлық қылышыны мәқсәт қылуды. Шының білен бір вақытта Сырайлия армиясы Ливан Джинджу даңығы зәрбі бері салмықыны давамлық зор айтуды. Ливан Амуви Сәхия министрлікі жидді әркет мәркізінің 6-ші айның 9-ші күнідікі қабірге қарғанда, 3-ші айның 2-ші күнідің 6-ші айның 9-ші күнігічі болған мәзгілді, Сырайлияның Ливанғы қозғыған хүчімыда 3666 адам қаза қылған. 11.300

Hürmetli radyo anlıkçılar. Şu cay vakti 6. ayının 7. günü keçtin 8. günü geçe İran bilen İsrailiye arasında 4. ayının başları da Amerika, İsrailiye, İran uruş toktatkandın bu yankı en çok gülemlik uruş yüzbedi. Bu mezgilde Yemen'deki Kuzey kurallıkları arlaşıp İsrailiye bilen münasivetlik parakotlarının Kızıl Deniz'de yürüyüşünü çekleydi kallıkını cekarladı. 6. ayının 8. günü düştün kiyin İran, İsrailiye'ye kartılgan her bir hareketini toktatkallıkını cakarladı. Arkadın İsrailiye mu? İran zerbe berişini vaktinci toktattı. Bu ketim ki İran, İsrailiye uruşunun kölemi kandak. İran, İsrailiye uruşunun keyni de kandak amılla ba. İran, İslam İnkılabi kovduğunuş kısmı 6. ayının 7. günü keşte mındak dedi. İran trayektoriyelik başkurulduğun bomba bilen İsrailiye'nin şimalıdaki bir hava armiye bazısı zərbə bədi. Bu qitimki zərbə ıgaqlandırış xarakteriyi təvəb olub, İsrailiye'nin yakınki məzgildə Livan'nın cənibidiki Nurguncayla və Livan'nın paytaxtı Beyrut'nun cənibi şəhər ətrafıdaki hərbi hərkitige inkas qaytırış məqsəd qılınğan. Amerika Zuntumu Trump arkadın Amerika taratkullarının ziyaretini kabul kılganda İran'a sile başkurulduğun bomba koyup bedenla, boldu kılınla, söhbet üstülüge kayıtıp gelişi masılı kılınla, dedi. Trump ondak dedi. Mən derhal İsrailiye zonlisi Netanyahu'ya telefon berip, İsrailiye'ni öç almaslıqı devet kılımən. Çünkü Amerika bilen İran gelişi masılı kılışka intayın yakınlaştı. 6. ayının 8. günü seherde İran'ın nurgun caylarında partlaş avazı anlandı. İsrailiye devlet müdafiye armiyası arkadın mıdak dedi. İsrailiye hava armiyası neç 10 uruş ayrıplanını işgisilip, İran'ın gharbi ve otturu kısmıdaki herbi nişallarını zerbe bedi. Bu nurgun caylardaki stratejiyelik müdafiye sistemisi ve İran'ın gharbi cenubidaki Mekşahir'deki neft kimya sanayiti universal gevdesini öz işçi kalıdı. Şu günü keşte İran İslam İnkılabi kovduğunuş kısmı İsrailiye'nin hücumu inkas kaytırış için İsrailiye'nin Nurgun Hava Armiye bazısı ve İsrailiye'nin Hayfa'daki sanayet eslehelerine zerbe berdi kalıqını cakarladı. Şu cay vakti 6. ayının 8. günü düştün kiyin İran Kurallı kısmı Hatem Enbiya Merkezi başta bir bayanat ilan kılıp İsrailiye'ye kartılgan herbi hareketini toktatkallıkını cakarladı. Arkadın İsrailiye Trump'tan talepi asasen İran zerbe berişini vaktinci toktatkallıkını eğitti. İsrailiye bilen İran uruş kılıp atkan mezgilde Yemen'deki Kuzey Kurallıklarının bayanatçısı 6. ayının 8. günü Kuzey Kurallıklarının şu günü İsrailiye'nin otur kısmıdaki Yafa rayonudaki nurgun nişallarga başkurulduğun bomba koyup begeldikini eğitti. Kuzey kurallıkları yine İsrailiye'ye karta Kızıl Deniz'de yürüyüşünü umumüzlük çekteş buyruğu ilan kılıp, İsrailiye bilen alakısı ba, Kızıl Deniz rayonu da hareket kılıp atkan herkandak parahot, zerbe beriş nişanı dep karılıdu dep agahlandırdı. Hazır İran-İsrailiye uruşu vaktinci toktuğandan kiyin Kuzey kurallıklarının Kızıl Deniz'de İsrailiye'ni devamlı kamal kıladığan kılmaydığanlıkı tehi inek emez. Kuzey kurallıkları hazır asaslıkı Yemen'in gharbi şimali kısmını, cümleden paytaxt Sana ve Kızıl Deniz port şehri Hudeyda Katarlık caylarını kontrol kılavadıdı. Bu yıl 2. ayının ahırda Amerika bilen İsrailiye İran'ı kural işletkendin kiyin Kuzey kurallıkları İran'ı kollaydı kallıkını bildirdi. Bu teşkilatın yukarı derecelik azaları tarat kulağımındak diyen. Kuzey kurallıkları İran'ı kollaş üçün Kızıl Deniz'den cenubidiki Mandeb boğuzu da düşman parakotlarını kamal kılıçını oylaşıdı. Kızıl Deniz, Asya, Afrika, Avrupa'dan ibaret üç kıtlarını tutaştırdığan halkara su transportudaki muhim yol. 2023 yılı 10. ayda partılgan yeni bir nöbetlik Palestin-İsrailiye tokunuşu mezgili de Kuzey kurallıkları Kızıl Deniz ve Arap Deniz rayonudaki
Amerika ve İsrailiye bilen münasebetlik paraxotlarga arka arkadan hücum kılıp, halkıra su transportini bir mehal iğir tosalgı uçuratdı. Amerika bilen İsrailiye İran'ı kural işletkendin kiyen İran Hormuz boğazını kamal kılışını karşı tedbir kıldı. Hormuz boğazı Pars koltuğu rayonudaki energiye eksport kılıdığan muhim yol. Onun katnışı tosalgı uçurap, Halkırada neft gaz bağısı zor derecede örlep getti. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Eğer Kusey kurallıkları Kızıl Deniz'de İsrailiyeni kamal kılsa, halkıra energiya teminatı koş iğir

İsrailiye Livan'a kartılgan her bir hareket arkalık, Amerik-İran söhbütüge tosalgı peyda kılıp, Amerik-İran'nın kelişim asıl kılışını tosmakçı. Bırak Amerika'nın besimi tüpeylidin, İsrailiye bu növetlik tokunuşunu tohtuşku mecbur boldi. Hem de Livan'daki urus sepede vaktınca özünü yığıştırışı mümkün. Amerika tarafından karganda Trump hükümeti İran'a kural küçü işiltip tez galiba kılalmadı. Eksice Hormuz boğazı krizisini peyda kıldı. Amerika'nın devlet işide neft bağısının örülüşü halkının narazılığını kozgap, Trump hükümetini gayet zor siyasi besimi uçurattı. Şuna Amerika nöbette İran bilen tezdin kilişimi asıl kılıp, kıyınçılıktın kutuluş üstüde izlenmekte. Yakında İran'daki namsız uçur erbabı Amerika'nı agahlandırıp, eğer İsrailiye Livan'a devamlı tacavuz kılsa, İran Amerika bilen bolgan söhbetini vaktinçi tohtutup, Hormuz boğazını üzül kesil kamal kılıdı. Hem de Mandip boğazı da yeni urus sepi açıdı dedi. İran bu signalını koyup beğendin ki Trump ciddi hizmet işildi. Hem de özünün İsrailiye ve Livan Cincu dağı bilen ayrım ayrım fikir almıştırgallıkını ilan kıldı. Ama İsrailiye armiyesi 6. ayının 7. günü Beyrut'un Cenebi şehir etrafına yeni bir kıtım hava hücumu kılıp, bu nöbetlik İran-İsrailiye urusunu kozgıdı. Otturuşarak tarat kulları tahlil kılıp mındak dep kardı. İsrailiye'nin siyasi sahası dikile umumüzlük uruşunun devamlı şişini ümit kılıdı. Netanyahu eğer Amerika'ya yumuşak kolluk kılsa, devlet işi de siyasi bedel töleydi. İsrailiye vaktin iş kol üzgen taktırdı mı? Şunun dinkiyin Livan'a kartılgan her bir hareketin derecesini yeni bir kitim östürüşüne nezerdin sağıt kılışkı olmaydı. Amerika'nın İsrailiye'ni kançılık derecede çekleydi kallıkını yani közü düşük doğru geliyordu.

Hürmetlik radio anguçlarına batkınala Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısı. Programımızlar millet halkının adırdan müzikleri uzunlar buluvatı. Davamlı kesil köylerimiz uzunlar sunumuz. Hem de Bırla Sen Kuyaşım Sen namlı nakşini köyü aramalı sunumuz.

Akademik Dostlar programımızın davamlaştırmız ona vatkın anlarsan ad sahnesi programımızı programımızlar millet halkının adını naklı müzikleri huzurun adı bulu atıda. Hem de Kazakçı naklıların ne için seni uçurattım namlı naklı huzurun adı sunumuz.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhibimizdə dövlət işçidiki danlıq balıla kesəllikləri mütəxəssisləri Bayunqulun oblastığı cəm bulub, ailəsi də qiyinçiliqi bar, meni paralıç kesiləgi qırıbdar bulğan balılani birmi bir təkşürüb, həqsiz operasiya qılıdu digən xəbər diqtınladı buludu. Yaqında Abdunum Rayluq İtibak Komiteti, Şincan Yaşla Özmürlər Tərəqiyyat Fondi Cəmiyyəti, Şanxay, Yidiyan balala men kesallikleri doktorları guruhi bilen birlikte yolgu koygan ümit kurulishi sağlamlıkını qogdash planı balalanın men sağlamlıkıga köngül bölüsh ammavi menfaat turi Bayunqulun oblastığı makallaşdi. 6-nji ayının 13-nji günü Bayunqulun oblastıdaki 3 hükümet doktorxanasida haqsız kesel körüp birmi bir tekşürish mas qadamda qanat yaydırıldı. Şartka uygun keledigan ailesi de kıyınçılığı bar, meni paralıç kesilge giriptar bolgan balıla türü yardımıge erişip, haksız operasiya kılıp davalınıp, bimarının ailesinin davalınış yüke hakiki yenikildiladu. Bu kıtımkı amuvi menpaat türü boyuca 21 tekşürüş obyekti bütün oblastıki 0 yaştın 18 yaşkıcı bolgan balıla bulup, putkoli, tili, aqli iqtidarının yetilişi bir normal, yol manganda putunun uçida dessep mağıdıgan, putini almap mağıdıgan, içmaymaq, taşmaymaq put, ultralmaydıgan, mağalmaydıgan, şölgeye aqıdıgan qatarlıq, alaqıdar keselik alametleri körülgen balıla birmi bir tekşürüşke qatnası buludu. Haqsız kesel körüşte təbəlik boyuca dairge ayırıp, yakın etraptı kesel körüstüş yolgu koyuludu. Yanji nahiyalik xalq doktorxanasi Yanji, Xijin, Xoşt, Bağraş qatarlıq 4 nahiyadagi kesel balalarni qabul qildi. Bugur nahiyalik xalq doktorxanasi Bugur nahiyasi va Lopnur nahiyasining Qarjug'i yesi, Dönqotan yesidagi balalarga mulozimat qildi. Bayunqulun oblastlik xalq doktorxanasi Korla, Chaqiliq Çerçen ve Lopnur'nun başka yezi pazarlardaki balılarını kabul kıladı. Haksız kesel körüş şu günü saat 10.20'den 14 gece, 15.20'den 19.20'ci bulgan iki vakit bölgede ilip berildi. Bu kıtımkı amuvi menpaat türge kesel körüşke katnaşkan mutakasla kollektipi Şanxay katnaş daşösi tibi şöyeni karmıqıdaki Şinhua doktorxanası. Beijing Balala Doktorxanası, Xi'an Şehirlik Balala Doktorxanası, Fudan Daşio Karmıqıdaki Balala Keselikleri Doktorxanası, Şinjan Tibi Daşio Karmıqıdaki 1. Doktorxanı Qatarlıq, Abdunum Rayon İşçi Sırtıdaki 3A Dərecilik Doktorxanılarının Balala Nervi Taşqi Keselikler Bölümünün 6 nopozluq vıraçı toplanğan bulup, meni paralıç kesili, balaladaki baş sönki, meni və yulun Tuğmi kesalliklerge məxsus mikrozəximlik diagnoz koyuş davalaş ilip barıdı. Belgilengen 2A dərəcilikten yuqarı hükümet doktorxanalarının bir tutaş diagnoz koyuş davalaş ölçümüge tayınıp, birmi bir tekşürüp diagnoz koyuş kespinin kiliplişişiğe kapalatlıq kılıdı. Oralaştırış boyuca birmi bir tekşürüş haksız kesel körüş günü her qaysi doktorxanala operasiya körsət küçüge uyğun kilidigan 10 balını tallab, yakın etraptaki doktorxanığı kırıp, operasiya kılışka aldın tallaydı. Birmi bir tekşürüşte layaqatlık bolgan, qayıp kalgan balılarını 2 yıl işçide türkümge bölüp, operasiya kılıdı. Bu tür SPR, CPS, CP, MMA'dan ibaret meni paralıç kesilgi kırıptar bolgan 3 yıl adetteki taşkı kesellikle operasiyasını öz işçige alıdı. Bimar balılarının davalını suğurtısı atçot kılıngandan kiyin özü töləydiğən xıracatını amuvi menpaat tür məbliği toluq kapaletlendirdi. Bu keselgi qırıptar bulğan balılarının operasiya kılışkı maskeledigən kesalliklerge kesel körüdüğən mutakhasisler hüküm kılıdı. Yardan beriş salahiyetini Şinjan Yaşla Özmürlər Tərəqiyyat Fondi Cəmiyyəti ailesinin iqtisadi əhvalığı birləşdirib təkşürüb bektidi. Səmimi əskertmə. Bimar balının vəsisi həmrah bulup kesel körstiş gerek. Kesel körsətkəndə nopos dəptiri, kimlik, davalını suğurdisi kardisi, ilgirki kesellik tarixi və sürət təkşürüş pilyonkisi qatarlıq materiallarını elib eliş gerek. Her qaysı nahiyalik itibak komitetinin xizmetçileri məxsus telefon liniyası içip məslihət berib, amının tür təpsilatıdın aldın məslihət soruşuğa kolaylıq yartıp berdi. Tızımqa aldırgan məslihət soraydıqalla, Bayonqulun Oblastlıq İtibak Komitetidgi Cuma Alim bilen 157 39 38 0 709 157 39 38 0 709 numarığı telefon kılıp alaqlası buludu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıting Apitalının 6-0 pilosu nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
2: Saat 8:20'de Sulu Şıting Apitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körelaysız.
3: Saat 9:20'de Sulu Şıting Apitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xabardar bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Şıting

0: Detalının altından pilosunuz kısı, yeni azdaki icariyet hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilham ağızı uğurduğdu.
1: Saat 13.20'de Slow Shooting App Detalının altından pilosunuz kısı, yeni azdaki pultice hemrayınız, cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp, hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
0: Saat 14'te Slow Shooting App Detalının altından pilosunuz kısı, yeni azdaki turmuş hemrayınız, Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabısı eti alaysız.
1: Saat 16'da Slow Shooting App Detalının altından pilosunuz nusxası yeningizdeki ilgilik tiklash hamrayingiz. İlgilik tiklash uyumuz bo'lsa, Slow Shooting App Detali yordam berdi.
0: Saat 17:20'da Slow Shooting App Detalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
2: Saat 19:20'da Slow Shooting App Detalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdeki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Saat 20:20'da Slow Shooting App Detalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdeki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Saat 22:20'da Slow Shooting App Detalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdeki tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib aqishib chiniqsiz.
5: Slow Shooting App Detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан

0: Gazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşa köngül ızhari, qalibdin qalibki ilinğen yol. Yıqımlıq naqşı muzikilerimiz bilen qalbınlağı yol ilip, vücudunlağı huzur beğişləş istikirə sənət səhnisi programımızını başladık. Programımızın ortaq soq alğayımız, mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Bahar Quyaşı namlıq naqşı bilen başlayımız, yaqtırıp anlıqa isilə.

Hürmetlik radyo anlığıcıla, əmdi köngül aramınlağa tağdım etidiğinimiz güzel köylədin, tötpəsil söygügü tolsun namlıq mongolcu naqşa yaxtırbanlıq aysıla.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qitimqi programımızda mundaq məzmullarda anlatış verimiz. Yurtdumdaki yeniliklas sahipimizdə yeniden özgərtilgən Atudum rayının öycay mulazimətini başqırış nizamının 8-ci ayının 1-ci günüdün başlap yolu qoyuluduqalıqı toğırsıdı sözləb verimiz. Yüksülü vatqan Xinjiang sahipimizdə Xinjiang sayaçiliki canlanıp dövlət içindeki nurğun caydın Xinjiang'ı bivastı uçuduğan aviyasiya liniyasının yeniden köpəygəlliki toğırsıdı toxtulumuz. Yarqın isim sahipimizdə 2026-cı yıllık qalıp taşlıq longsi Xinjiang dərəcidin taşqırı futbol birləşmə musabıqsı da ün tınsız çın turuvatqan hər qaysı komanda doktorlarını tonuşturumuz. Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya stansının yeni taratqı Solution aboneçilər terminalında mas qədəmdə anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıb oludu.
0: Xinjiangdaki yeniliklə
1: İli oblasti Xinjiangni mariniyat orqaliq oziqlantirishni cho'nqir olg'i surib, asosiy qatlam mariniyat bazasini puxtalab, mariniyat orqaliq xalqqa naf yetkazish faoliyatini qanot yoydirib, ommaviy mariniyat mulozimatidagi eng oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirib, Junhua millati o'rtaq gavdasi engini obrazliq, ta'sirli, unumli mustahkamlardi. Chapchal shiba otunim noya Çapçal Bazırı Fali Çön Mahallesi Kütüphanısı'na yezi igilik pen tekniksi, edebiyat sənət, siyaset, kanun nizam qatarlıq köp türünü öz işçiga alğan türlü kitapla rətlik tızılğanıdır. Bu, hər qaysi yaş basqıçıdaki ahalilərinin kitap okuş ihtiyacını qandırıp, mahallini kitap xumarlıq kəyfiyyatıqı çümdürdü. Mahalli ahalisi Xuayanlin boş vaxtlarda daim bu yerge kilidigan bolup olmundaq dedi. Mahalla uyimga nihoyatda yaqin. Doim mahalla kutubxonasiga kelib kitob ko'raman. Bu yerda har qaysi taraflarga munosabatli kitoblar nihoyatda ko'p. G'ulji shahri soy bo'yi ko'chib boshqarmasi Chingchuanli mahallasida o'zgartirilib, darajasi o'stirilgandan keyingi ma'rifat tantarbiya faoliyat markazining iqtidori mukammal. Usul uyi, tik-tak top uyi Qarta Şahmatxanı qatarlıqlarının hamısı toluq bulup, təvəllik rayındakı ammının aram eliş, bədən çeniq turuş, pikir almaşdırışıdakı yaxşı cayğa aylandı. Məhəllə ahalisi Muradbek Quramos mundaq dedi. Oltıraq rayınımızdaki mərniyyət təntərbiyyə fəaliyyət sorularının muhiti barğansır yaxşılandı. Mülük igiləri bu yerdə birlikdə usul oynab, birlikdə çeniq avatımız. Bugünkü gündə İli oblastidagi hər qaysi nahiya şəhərlərinin məhəllə, kənd, qrupları ölçəmləşkən asasiy qatlam mərniyyət bazısı quruluşuğa tayınıb, mərniyyət fəaliyyət öyü, mərniyyət təntərbiyyə meydani, kütübxana qatarlıq ammavi mərniyyət mülazimət bazılarını üzüksüz mükəmməlləşdirib, kitab oxuş, öyrəniş, mərniyyət təntərbiyyə istirahəti, maharət tərbiyəsi qatarlıq Türlük faaliyetlerini daimlaştırıp, amının menevi mereniyet turmuşunu üzüksüz beyitti. İli oblastıdaki her derecelik edebiyat sənət ömekleri, yana mereniyetini yezlağı yetküzüş arkalık halkın nep yetküzüş mulazimetini sıcıl çoğunkurlaştırdı. Növbette, İli oblastlık mereniyet sarıyı türlük sənət ömek edin jigirmini kurup, kəsbi sənət numurları, münevver numurlarını yezi kent, mahallelagi daimlaştırıp yetküzdü. G'ulji shahri aholisi Liu Daiming mundaq dedi. Artistlar usulni yaxshi o'ynadi. Naqshini nihoyatda yaxshi etdi. Hammasi biz omma yoqtirgan nomorlar ekan. Növbette İlı Oblasti, Oblast, Nahiye, Yeza, Kent, Töt dercilik merniyet bazısı bilen toluk kaplaşını işgaşurdi. Her dercilik kutupkana, merniyet sarıyı, muzi, hem yezi bazarlık merniyet ponkiti, kent, mehalle merniyet mulazmet merkezidin, mıngdın artık rakını kurdi. Dikkalla kitap okuş öyüdün, 900'dün artıkını yürüşleştirip kurdi. 1 milyon parçadan artık kitabını asası katlamaya yetküzüp, toluk kaplıgan amevi merniyet mulazmet toru berpa kıldı. İli Oblastlık Merniyet ve Sayahat İdaresi amevi mulazmet başkarmasının başlığı Gu Tianmin mundaq dedi. Asası katlam merniyet bazısı tayınıp, Cunhua milleti ortak gevdisi enini müstehkemleşni, asası liniye kılıp, merniyetini asası katlamı yetküzüş, edebiyat senet köreki, gayri maddi merniyet marasları körgezmesi, meydan usulü musabıksı, amevi kent, birleşme köngül içiş keçiliki katarlık, merniyet arkalık halkın nep yetküzüdüğün mol mezmulluk, renglar, türlük faaliyetlerini sicil kanat yaydırıp, merniyet bazısı kurduk, canlandırdık ve paydalandık. Yoldaş Hıcaoğlu'nun ilgar iş izleri bayan kılınan, karlık dalıda at çaptırgan, kızıl rang namlık edebi akbaratını tuncu tarıktış murasimi yakında Ürümçü'de ötküzüldü. Karlık dalıda at çaptırgan, kızıl rang namlık edebi akbaratını danlık yazgıcı Van Enür'ün yazgan bulup, Çincan Meriniyet Neşriyatı bilen İlik Halk Neşriyatı birleşip neşir kılıp tarıkatkan. Abdur Nakh Meydanı'nı ziyaret kılış, hem hükümet tarafının haberleri, Hıcaoğlu'nun iş izleri materyalleri katarlık, nüfuzluk ham materyallardan paydalanıp, Hıcaoğlu'nun merniyet sayacılık baylıkını tavsiye kılış, asası katlandı yıldız tartıp, dikkallanın kırmını aşırışığı yerden biriş, birinci sepki atılınıp, halkın nefret közüş işlerini becirgenlik edek, işlerini bağlap eks ettirgen. Kitap tahminen 140 mın hatlık bulup, bayan kılıç bilen obzorunu birleştiriş şekli kolunulup, Hıcaoğlu'nun etrafıdaki kişilerinin ağzaki bayanları ve nurgun kımmetlik tefsilatla merkezlik namayan kılınıp, Hıcaoğlu'nun körünüş sırtıdaki hakiki kişilik hayatı sistemini gevdilendirilgen. Abdur Van Enür'ün mundaq dedi. Yoldaş Hıcaoğlu'nun halk arasını yıldız tartıp, ekim miktarını energiyaga aylandırdı. O devrinin pehri, şunakla ögünüş ülgüsü. Onun obrazını edebi akbarat şeklinde yaratsak, tekimi köp kişiye ülgü tiklep bir eleyimiz. Şincan Meriniyet Neşriyatı Partiye Komitetinin şucisi, baş müdür, baş muharir Şinyen tonuşturup mındak dedi. Karlık dalıda at çaptırgan kızıl rang namlık kitap, Atıdumraylık Şinhua Kitaphanesi, Ürümçiş Herlik Şinhua Kitaphanesi da ve Şincan Meriniyet Neşriyatı'nın Doğuyun Supsi, Jingdong Tor Soda Şehercisi, Pindodo Katarlık Supulada mas kademde seytelidik. Kiyinki kademde biz kitabını teşvik kılış tonuşturuş, tarıktış hizmetini puhta yakşı işlep, bu nadir eserini tekimi köp asası katlamdaki amma yaş okurmelerinin nezer dairesi ve kalbigi sığındırıp, okurmelerini Hıcaoğlu'nga toğrulunup, onunun küç elip, Çegra rayında küreş kılış hikayesini okup düşünüp, yeni devirdeki Şincan'ın cüş urup yükselip vatkan, cesaret bilen ilgirilip vatkan, yepyeni kıyafetini birlikte okup ilgileşki yitekleyimiz.
0: İh anı vatan, siz merdanı çıllap, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyuqatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı kvartiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalnın gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde yeniden özgertilgen Atudum rayının Öcay mulazimetini başkuruş nizamının 8. ayının 1. günüden başlap yolu koyuldu kallakı doğrusudur toktulumuz. Yakında Atudum rayının Öcay mulazimetini başkuruş nizamının özgertilgen nusksi ilan kılındı. Nizam bu yıl 8. ayının 1. günüden başlap yolu koyuldu. Yeniden özgertilgen Atudum rayının Öcay mulazimetini başkuruş nizamının mezmuni cemi 9 bab bulup nizamda Öcay mulazimetini başkuruş faaliyeti köp katlamının sistemini kalıplaştırılıp her kaysi taraflarının hukuk menfaati, mecburiyeti yanımı aydınlaştırıldı. Bu mülük egeleri Öcay mulazimeti bilen şugullanğuşula katarlık okşumağın asasi gevdilerinin kanunluk hukuk menfaati Koğdulublu kalmayı, yani merni, iştifak, inak, icil turmuş ve hizmet boyutu berpa kılışka küç koşudu. Atudum raylık turalgu ve şehir gezi kuruluşun nazareti, Öycay bazarını nazaret kılış başkuruş başkarımızdan başlığı Lüjen Hua tunuşturup bulmak dedi. Nizamda mülük ilgileri kengişi ya ki mülük ilgileri komiteti kurulmağın ahvalda ahalile komiteti, mülük ilgileri vekillerden teşkillengen Öycay mulazimetini başkuruş komiteti kurusu boludu kalıqı. Bunun vakitlik aparat süpütü de

0: Ülük igeleri komitetinin alakaları mesuliyetini zimmesine alıdığalıqı. Öcay mulazimetinin başkuruş rayonundaki toktalgu oranının mülük igelerinin ihtiyacını aldın kandırışı gerekliki. Setiştin sırt icarigi bersi boludığalıqı. Alakadar tarmaklarının mülük igelerinin kanun boyunca tok kaçılaş eslehelerini oran çıkı maslaşıp, kolaylık şarait yartıp berişi gerekliki tuncu kıtım oturgu koyuldu. Bu kıtımkı özgertilgen nizamda yine amevi menfaatinin mülük igelerinin ortak igidarlıkı da işkeleki aydınlaştırıldı. Yani öcay mulazimeti karxallarga alakadar 10 maddelik men'i kılış kılmışı. Meselen öz ihtiyarıca hak iliş türlerini tesis kılış, hak iliş ölçümünü östürüş, ya ki tekrar hak ilişka, öz ihtiyarıca mülük igelerinin ortak igidarlıkı da ki kısmının paydalanıp, ticaret faaliyetini kanat yaydırışkı bulmaydı galakı, eğer hılaplı kılınsa, alakadar mesul tarmaklarının kanun nizamla boyunca cezalını galakı inçkileştirildi. Bu kıtımkı özgertilgen nizamda, öcay mulazimeti herkese çek koygandım başka, yani her kaysi taraflarının mesuliyetini aydınlaştırış, kestiki ağırık noktalarını halkılış yanımı inçkileştirildi, mükemmelleştirildi. Lü Cenhua mundak dedi. Bunun da amevi esleha üskünlerini remont kılış asaraş mesuliyeti. Kespi ticaret oruları öcay mulazimetini başkuruş rayonundaki su, tok, yıkılgı gaz saiti hatarlık ailege ayrılgan ölçeş kurulması hem onundan başka esleha üskünlerini remont kılış asaraş yenilaş mesuliyeti ve hıracetini üstüki ilişi inçkileştirildi. Yani aldığı mezgillik öcay mulazimetine kaşılısı bar halette ötküzüp biriş. Öcay karhallarının öcay mulazimeti karhallarına bu mesuliyetini artıp koyuş mesuliyeti meselesi doğrusu da xeridar çakırış, xeridar çıkış şeklinde aldığı mezgillik öcay mulazimeti karhallarını tallap təklif kılış gereklikle aydınlaştırıldı. İgilenişe, Atunumraylık Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşun nazareti, nizamının cayda emelilişçige hakiki kapalatlı kılış üçün, yine öcay mulazimetige xeridar çakırış, xeridar boluşunu başkuruş, Oltrak rayon amevi paydasını başkuruş, mülük igeleri kengişi ve mülük igeleri komiteti kuruş körsetmesi katarlıklağı alakadar yürüyüşlük siyasetlerini tatkik kılıp tüzüş bilen bille, kanun nizam teşvikati terbiyeleş salmakını zoraydı diken.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tan kuyaşini, səhər cimcitikini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əcdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 millətinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselivatkan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan sayahatçılığı canlanıp, devlet içindeki nurgun caydın Şincan'a bivasta uçuduğun aviyasiya liniyasının yeniden köpeytilgeldeki doğrusu da toktulumuz. Şincan sayahatçılığı altın

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yarqın ism.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde 2026 yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı da üntünsiz çın turabatkan her kaysi komanda doktorlarını tanıştırımız. 2026 yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının çimlik meydanında topçula cesaretle can tikip ilişip yeniş yeniliş boyca tırkeşti. Musabıqa meydanı yenida her kaysi komandalarının doktorları iş ornada çıntırıp musabıqının kembolsu bulmaydıgan perde arkasındaki kapaletlendirgüçsüge aylandı. Numar perke ve yeniş yeniliş komanda doktorları köngülü bölüdüğen mühim nokta emez. Körürmenle musabıqa ceryanıdaki davval kuşka alkış yağırtı vatkanda olanın nezeri meydandaki topçılarının her biri inçki özgürüşüge tikilgen bulur. Musabıqı ceryanıda, navada, işten sırtkı topçılarının berinide yenik bir aramlık görülse, köpünce çişini çişlep berdaşlık verip, teşebbüskarlık bilen yarılmış ehvalini etmeydi. Del muşundak ehvalla sebeplik, komanda doktorlarının kesbi tecrübesi asasen, topçılarının beden telini çişini doğru gelirdi. Sancı komandasının doktoriyi Sün Mıngzı mundak dedi. Her kıtımlık musabıkı aralıkıdaki demeliş mezgelede topçuların çırayını tefsili gözütüp, teşebbüskarlık bilen ulanın salametlik ehvalını sorup, komanda azalarının salametlik ehvalını del vaxtıda terinerler grupısı inkar.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışılan karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneciler terminalada maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayta anlıkılı buludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda bundak mezbulla boyuca anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayıbımızda motorlu katnaş vasıtları şoförlerinin çarçap avtomobil haydişini bekitiş kaidesi yolga koyuldu. Örümçi şehri konu Oltraq rayonu özü yenilaş, özgertişinin kılıplaşkan meşgulat körsetmesini ilan kıldı degen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde vasıtçılık hakkının özünü kaçırış üçün vasıtçını kayırıp koyup, öy ilgisi bilen bir vasıtı kelişim imzalısa kanda kanuni him hatarını üstüge alıdu degen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb veriş səhibimizdə Aydınköl Bazarlıq Hər Tərəfləmə Tüzəş Mərkəzi 30 illik otlaq macrasını müvaffaqiyyətli həll qıldı deyən məzmun diqqətinladı buludu.
2: Əmdə diqqətinə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
3: Qanun xəbərləri.
2: Motorluk katnaş vasıtları şoförlerinin çarçap avtomobil haydişini bekitiş kaidesi 6-cı ayının 1-ci gününden başlap yolga koyuldu. Yakınki küllerde muyan tordu kelişidigan avtomobil şoförlerinin avtomobil haydiş vaqtığı çek koyuş katarlıq düşendirişle tordu keng tarık aldı. Yine nurgun şoförler yol yürüyüş jarayanı da əslisi mu cazanın iştin endişi kılıştı. Gönen ministerliği katnaş başkuruş idaresi bu bekitiş kaidesinin katnaş harisini tekşürüşke telbiklini kalıqını aydınlaştırıldı. Bekitiş kaidesi devletin amevi bekaterlik saha ölçümüge teva bulup, tedbiklaş dairesi doğrusu da belgelimi çıkarılgan. Yani yol katnaş harisini tekşürüp bir taraf kılış halkısı da motorlu katnaş vasıtası haydugucunun çarçap avtomobil haydaş kılmışını bekitişke tedbiklanıldı. Mundaq qılıb etqanda bekitiş qayrısı, qatnaş harisi yüz bergəndən kin harisi səbəbini toğru bekitiş. Harisi də çarçap avtomobil haydəşni təkşürüb bekitiş xizmətini qılıplaşdırış üçün tüzülgən texnikilik ölçəm. Onunun qalsa bu bekitiş qayrısı tordu kelişidigan avtomobil taksiyə çetilmaydı.
3: Qonan ministrliqi qatnaş başquruş idarəsi mundaq aydınlaşdırdı. Bekitiş kaidesindeki yolcu toşuş motorlu katnaş vasıtası şoförleri yol yolcu transporti yani nöbetçi avtobus yolcu transporti, ödü avtomobil yolcu transporti, sayahat yolcu transporti, ticaret faaliyeti bilen şugullanadigan şoförlerini körsetadigan bulup taksi, tordu kelişidigan avtomobil katarlık ticaret faaliyetlerine çetilmaydı. Bu, atalmış tordu kelişidigan avtomobil şoförlerinin avtomobil haydash vaqtiga çek koyuşunun pütünlay asassız gepsiz şikayetlikden derek berdi. Bunundan başka bekitiş kaidesinde yük avtomobili haydiguchining oda haydash vaqtiga qarata alohida belgilimi yok bulup motorlu katnaş vasıtasının adetteki belgilimisi tatbiqlanadi. Bekitiş kaidesi yolga koyulgandan keyin katnaş hadisesinde çarçap avtomobil haydashni bekitiş ahvali qaysla.
2: Haydash vaqtigili qaralmasdan balki yol qatnash hodisasi yuz bergan oldingi shartda haydash harakati, fiziologiyalik holati, turmush izi qatorliq ko'p taraflimilik bekitish o'lchami bekitilgan. Haydash harakati jihatida barliq motorli qatnash vositalari shoferlarining uda haydagan vaqti 4 soatdan oshgan bo'lsa-mu, avtomobilni to'xtatib aram olmagan yoki avtomobilni to'xtatib aram olgan vaqti 20 minutdan oz bo'lganligiga tatbiqlanishdan boshqa bekitish qoidasida yana yo'lovchi transport motorli qatnash vositalari shoferlarining kechida, ya'ni soat 22 dan ertasi soat 6 geçe o da 2 saatin artık avtomobil haydab dem almagan yoki dem eliş vakti 20 minutun az bolgan. 24 saat içide cem'i haydaş vakti 8 saatin işip ketken bolsa çarçap avtomobil haydigen de bekitiş gerekliği aydınlaştırıldı. Fizyologiyalik halet ve turmuş izi cehetti mu, şopurnun fizyologiyalik çarçaş, göz yumuş, yolgu çıkıştın burunki uxlaş ehvali ve hizmet, turmuş ehvali katarlık çarçap avtomobil haydaşki hüküm kılışkı boludgan konkret ehvalla otturgu koyuldu.
3: Gerçi bekitiş kaydısı tordi kelişidgan avtomobil taksi bilen münasvetsiz bolsumu, lekin bu şopurlarının çarçap avtomobil haydisi boludganlıqdan derek bermeydu. Yol qatnash bexatarligi qonunini yo'lga qo'yish nizomining 62-chi moddasida motorli qatnash vositasini uda 4 soatdan ortiq haydab, avtomobilni to'xtatib aram olmasa yoki avtomobilni to'xtatib aram elish vaqti 20 minutdan kam bo'lsa bo'lmaydi deb belgilangan. Bu barliq motorli qatnash vositasini haydiguchilarga tatbiqlanadi. Yol qatnash bexatarligi qonuniga xilof qilmishlarga nomor xatirlashni boshqarish chorasini mu o'tira tipliqdan yuqori yo'lovchilar avtomobili xatarlik bo'yimlarni to'shaydigan avtomobillarni haydiguchi uda 4 soatdan ortiq haydab avtomobilni to'xtatib aram olmasa yoki 20 minutdan oz aram olsa bir qitimda 9 nomor xatirlanadi. Yuk avtomobilini haydiguchi uda 4 soatdan ortiq haydab avtomobilni to'xtatib aram olmasa yoki 20 minutdan oz aram alsa bir qitimda 3 nomor xatirlanadi deb belgilangan. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Yakında Ürümçi şehrinin şehir bazarlardaki konu olturak rayonlarını özü yığılaş, yani əslideki konu öyləni çıxıp, oranına yığı öz seliş, özgərtiş xizmetiki yetekçilik kriş layası, rəsmi besip tarıqtılıp, Ürümçi şehrideki konu olturak rayonlarını özü yığılaş, özgərtişini konkürt, qiliplaşqan məşğulat körsətmesi bilən dəmilildi. Layihadaki belgelemege asasen konu mahallelerini özü yenilaşta kim menfaatlense şu meblağ çıkırış prinsipiga asasen ahalilerinin bir tutaş fikrini elip ortak meblağ çıkırışı doğru gelirdi. Bunun muhim noktası 2000-ci yılıdan burun kurulgan konu mahalleler. Tonuşturuluşça öy igileri özü igi buludurken. Konu öyleni çıkıp əslideki yerge yeni bina salıdırken. Si, di derecelik xatarlik öyləgi qarıta şəhər, rayon, 2 dərəcəlik turalğı və şəhər yezi quruluşu tarmaqları yuqarı dərəcəlik şəhərlərdəki xatarlik konu öyləni özgərtiş yardan pul məbləğini paal qolğu kəltürüb, qiyinçiliki bar amının məbləğ çıxırış besimini yeniklidirdikən.
3: Көп мүлік хукукуга ига туралгога карата лахияда 2 хил өзгертиш мәблиги гамлаш усули отурга коюлди. Bir xili birleşip vakalatan selish andisi bolup, olturuşluq ahalılar ortak mablag çıkırıp özü yeni öy saladı. İqtisadi besimi bir qadar çoğ bolgan olturuşluq ahalılar yana belgilimi boyunca turalgu amavi fondini çıkırıp, xirajatını toğırlap çıkırıp əsi boludu. Yana bir xili bazarlaştırıp ortak selish andisi bolup, özümün karxanları mablag çıkırıp kuruluş qıladı. Ahalılar keyinki mezgilde qaytırıp seti bilip köçüp kırıp, bir qitimliq məbləğ çıxırış besimini zor dərəcədə yeniklətdi.
2: Layihədə yenə bir qatar qollaş siyasətləri oturğu qoyuldu. Planlaş qatlamada quruluş köləmini müvafiq aşırışqı yol qoyuludu. Məsələn, quruluş köləmi 50 kvadrat metrdən kiçik bolğan öyləni, əslidiki köləminin 30%-dən eşib ketmədiğən köləmdə selib, defit orıntış və amivi mülazimətini yürüşləşdirişki işiltişki boludu. Yer katlamada köp hıllaşkan yer bilen təminləş, koşni yerlerini birleşip hareketlenip özgertiş ve yer astı boşluğunu eç paydalanışkı meret verildi. Meblağ katlamada si di derecelik xatarlık öyleni özgertişte merkez maliyesinin yardan pulu berişini iltimas kılıp, pul muamalı aparatlarını töven ösümlük, uzun müddetlik karız pul mulazimeti bilen təminləşke ilhamlandırısı boludu. Tunuşturuluşça özgertiş mezgeli de eğer ahalilerinin turduğun cayı bulmasa vaxtlık orlaştırış kapalı siyasi yolu koyuludurken. Eğer özgertişke çetelediğin öy ilgilerinin namıdaki birden bir öy bulsa, hazır yolu koyulubatkan siyasette talep kılınan daire işçi de kapalatlık turalığını ötkünçü öy menbesi kılıçını ıltımas kılısı buludurken. Rayon nahiyele öy ilgilerinin ihtiyacı asasen yakın etrafı tenşep yeşil yol bilen teminlep tez süratte tekşürüp tasdiqlısı boludiken.
3: Layihani Ürümçi Şehirlik Turalgu ve Şehir Yezı Kuruluşu İdarisi Tabii Baylık İdarisi tüzgen bulup küşke ige muddeti 2 yıl. Növetten Ürümçi Şehirdeki her kaysi rayon nahiyeler oralaştırış boyunca siyasetini teşvik kılış ve arzusunu bir ilgileş hizmetini kanat yaydırıp, şaraiti pişip yetilgen birden işkigiçe oltrak rayonu tallap Tunca Türküm'deki sınav noktası kılıp, köpeytkili umumlaştırgılı buluduğun ülgün misali berpa kılışını pilalı dey. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xabarlar Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıqni tijeşte monolarni eskertdi.
5: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
4: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
5: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcan partiyinizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
6: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaxt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşte monolarını əskertdi.
5: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
4: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
5: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcan partiyinizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Migachga bu uyni setib olmaydigan bo'lganligini uqtirgan. Bir haftadan keyin ma'lum uy mulk vositachilik shirkati Leo X'ning o'g'lining shaxsiy nomida uy egasi bilan bevosita uy setib olish setish to'xtami imzolaganligini bilgan. Ma'lum uy mulk vositachilik shirkati Leo X bilan maslahatlashib, uningdan vositachilik haqqini to'lashni talab qilgan bo'lsa-mu, rad qilingan. 2025 yılı 6 ayda məlum öy mülük vasitçilik şirketi Leo X üstüdün Savan Şehirlik Halk Sot Mahkemesi'ye dava kılıp Leo X'den vasitçilik hakkı üçün 8 milyon yen töləşini tələb kılgan.
1: Sot Mahkemesi sot kılıp mındaq tap qarqan. Vasitçini qayırıp qoyup öz aldığı setivili setiş toxtamı imzalab toxtamğa xilaplı kılışını bekitişte çoğun birli vaqtta 3 şart hazırlangan bolışı gerek. Vasitçilik toxtam münasibeti orıntılıp, havalı kılgıcı vasitçi təminligen mahiyetlik məzmunga ige mulazmetni əməli qobul kılsa. Məsələn, öy körüş öcetige imza qoyuş, öyni nəq meydanğa berib körüş, vasitçi riyasetçilik kılgan baha kengişi qatnışış qatarlıqlar. İki tərəfdə əməliyyətdə vasitçilik mülazimət toxtam münasibeti mövcud da bir kitişki boludu. Çoxum yazma toxtam tüzü şərt demez. Vasitçi mulazimet neticesinin paydalanıp, havalı kılgıcının en ahırda soğudu pütüşü, çoğum vasitçi tırışıp təmirligen alahide soğudu pırstının bir vasitin neticesi buluşu gerek. Eğer soğudu pütüşüş bilen vasitçi mulazimetinin bir vasitin sebep netici münasibeti bulmasa, vasitçini kayırıp koyup öz aldığı setivili setiş toxtami imzala şekillenmeydu. Vasitçidan özünü kaçırıştak sobektip kastellik mevcut bolsa, havalı kılgıcı vasitçinin sodini ilgiri sürdüğen mulazmet bilen təmin ligerlikini bilip durup, kasten şu vasitçi arqılıq sodini tamamlamasa, yadroluk məxsidi berişki tegişlik şehrin qanıdın özünü kaçırış boludu.
0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 965. maddesi de havalı kılgıcı vasitçinin mulazimeti degen. Tiyan ekes, Leo X'nin ihtiyacı asasen onunla öy menbesini tunuşturgan. Nah meydanda öyünü körsetken hem de öy bahası, pul töleş usulü katarlık mesele doğrusu da köp getim iki taraf fikir almıştırıp kengişip, iki taraftan soğudu pütüşünü tırışıp ilgiri sürgen. Şuna malum öy mülük vasitçilik şirketini Leo X'ni vasitçilik mulazimeti bilen temellegen de bir kişi gibi olur. Leo X vasitçilik şirketinin mühim uçurgu erişkenliğinin aldı bilen məlum öymülük vasitçilik şirketine bu öyünü kayıtı seti almaydıqalığını bildirgen. Onun oğlu öy ilgisi bilen bir vasitə öy seti veriş setiş toxtami imzalagan. Məlum öymülük vasitçilik şirketinin Leo X'ni təmirligen mulazimetinin məzmuni, Leo X bilen onun oğlunun atı balalıq münasibeti, öy seti veriş setiş toxtami imzalanğan vaqt qatarlıq amillarını yığınçaqlığanda Leo X'ni məlum öy mülük vasitçilik şirketi təminləgən soğudu pürüsti yaki vasitçilik mulazimetidin paydalanğan dəbbi kiçiki boludu.
1: Sotçi, sotta uruq tuqqallarga vakalatən toxtami imzalaş arqılıq vasitçini qayırıp qoyuş, tipik vasitçini qayırıp qoyub, öz aldığa seti veliş toxtami imzalaş hərkete hesablanıdu dəb körsətkən. Ahırda sotçının mürəssə qilişmilən Leo X məlum öymülük vasitçilik şirketigə 5 milyon töyləgən. Məlum öymülük vasitçilik şirketi davadın kəşkən.
0: Programının torda həm türkü buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizdəmi məsləhə soradığan qanun məsləriniz bolsa, sılış hətin abonucula terminalını çürüb, programada həm türkü bulub söz qaldırırsınız boludu. Programının texəmi köp esil məzmulları sılış hətin abonucula terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaqlık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaqlık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaqlık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de kuturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıldı.
5: Mukapatlık çektir.
3: tatish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar, mukofotga erishish fursatingiz bor.
4: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Solution Aptitali 6

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda yon telefon boshqalar tomonidan kontrol qilindi. Xalq soqchilari kaskinlik bilan qo'l silib, ayolning 210 mingdan ortiq omonat pulini saqlab qoldi degan mazmunda so'zlab beramiz. 5-oyning 30-chi kuni soat 16 atrofida Alloh zodi bo'lib ketgan bir ayol Sanji shaharlik guvan idorasi Jango yo'li ko'chib boshqarmasi soqchixonasi Jahong Rong Jin-cheng xalqi qolaylik saqchi ishlari punktiga yugurib kirib, jiddiy talaffuzda navbatchi saqchidan yordam so'rab, saqchi yo'ldosh, yon telefonimni kontrol qila olmayapman. Boshqalar tomonidan kontrol qilinganmidi? Dedi.
0: Tekshirib dalillash orqali bu ayolning yon telefonida to'yiqsiz avtomatik bat atlab o'tish, o'z oldiga kontrol qilinish qatorliq benormal ahvollar ko'rilib, boshqalar tomonidan Iroqdan kontrol qilingan deb gumon qilindi. Saqchilar aldamchilikqa qarshi turish tajribasiga birlashtirib, bu ahvolning tipik Iroqdan kontrol qilish turidagi telegraf tori aldamchiligiga tabi ekanligiga hukm qildi. Qonunsiz unsurlar Iroqdan kontrol qilish yumshoq detalidan qonunsiz foydalanib, yon telefon uskunasiga besib kirib, hisobotdagi pulni o'g'irlash va yotkash fursatini izdigan edi. Qonunsiz unsurlarning Iroqdan kontrol qilish yo'lini uzil-kesil uzib tashlash uchun saqchilar darhol ayolning yon telefon SIM kartasini chiqarib, yon telefon sonli ma'lumot yo'llash zanjirini uzib tashlab, qonunsiz ziyon yetkazish qilmishini to'xtatdi. Saqchilar ayolning nomidagi barliq banka kartasi hisobotini tekshirib, hisobotdagi 210 mingdan ortiq pulning bir tiyini mo kam emasligini jazmlashtirdi.
1: Ishdan keyin soqchilar ayolga aldamchilikqa qarshi turishga aloqador qonunni umumlashtirish tashviqotini qanot yoydirib, Iroqdan kontrol qilish, ekranning o'rtaq bahrlanish qatorliq ko'p yuz beradigan aldamchilik qiltiqini tushundirib, delo sodir qilish oloidligi, farqlantirish usuli va oldini olish muhim nuqtalarini umumlashtirdi. Soqchilar shahar aholiga mundaq eskertdi. Navbatda Iroqdan kontrol qilish turidagi telegraf tori aldamchiligi ko'p yuz beryapti. Yoshirinish chaligi xavfi intayin kuchlik. Agar yon telefon o'z oldiga mashg'ulot qilish, bat yuzi binormal yotkilish, notunish uskuniga tizimlatish, g'alati hisobot yotkash eskertmasi qatorliq binormal ahvollarga yo'liqqanda hargiz aloqzodi bo'lmay darhol uskunini etib etib, to'rni uzib etish hamda soqchiga ma'lum qilib yordam talab qilib, o'zining mol-mulk bexatarligini yaxshi qo'g'dash kerak.
0: Hürmetli radio anlıqçılar, MD Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Çöçək hava uçuq, temperatura 17-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Qulcada hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Bortlada hava uçuq, temperatura 19-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Qarımayda hava uçuq, temperatura 25-dən 38 Celsiya gradus qıcə. Kuytunda hava bulutlanıp keyin ečiladu. Temperatura 21-dan 37 Celsiya gradus qıcə. Şehanzda hava uçuq. Temperatura 19-dan 36 Celsiya gradus qıcə. Sanjida hava bulutluq. Temperatura 20-dan 36 Celsiya gradus qıcə. Qomulda hava uçuq. Temperatura 19-dan 35 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-dan 41 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava bulutluq, temperatura 21-dan 35 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dan 34 Celsiya gradus qıcə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dan 33 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda otırxal yağmur yağdı, temperatura 17-dan 34 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava uçuq, temperatura 18-dan 30 Celsiya gradus qıcə. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 21-dan 33 Celsiya gradus qıcı boladı, 3 bal şamal çıxıdı.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız bu canı çişbəduq. Teximi köp məzmullani, slushiting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Pərhat Ömer.
2: Mən Raziye Hazırdalı.
1: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz.
2: Gülün Novatkan Yezi kentlerin nazarı sahibimizde pen teknika akıl bakmıcılığa küç koştu. Çöcek şehrinin 100 bin tuhum tuhusu Yezi kentlerin güllendirişinin yeni kuvvetini kuzgattı. Kaşkar vilayeti Peyzabat nahiyasının barın bazarı Bağçı kenti gülgiyah östürüp 5 yolunu açtı degen mezmurlarını dekıtınlağı sunumuz.
1: Kaltıs peyiş mahirleri sahipimizde Aptın rayon boyunca en güzel aile Kumul şehri Evirgol rayonu Gərbi Tağyesi Kurluk kentinin ahalısı Hürriyet eli bir aile kişileri bütün kentinin 5 yolu menişeğe türkü boldu degen mezmunlar deyip tanıdı boludu.
2: Yezigiliki yeza dehqalağı alaqadar uçurla sahipimizde Şenjandaki en çoğun doğru uğut berikmi doğrusu hem dehqancılık doğrusu işlep çıkırış bazısı Pat arada umum yüzlük ışkı kırıştırıldığı Katarlık uçurlarını anladığımız.
1: Radyo anı uçurlar. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kusulu şetin abunçılar terminalda mazgadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığı buludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
3: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radyoanı uçuna. Yakın yıllardan bu yan Çöçek şehri yerlik baylık evzelikeye tayınıp ehli iktidarlaş turulganın kölemleşken tuhum tohusu has bakımcılık kesbinin zor güç bilen terakki kıldırdı. Kent bilen karhan hem türkü buluş, iştif biriş yolu bilen yardım biriş, bütün kesb zenciri bu iç uğurlaştırıştın ibaret terakkiyat endiyiz. Arkalık kent derecili kolektif hısatını sicil zor aitip kent ahalarının yakın etrap çıkı uğurlaşını kin aitti. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimiz köpçülükke, Çöçek şehri Emil Yesin'in sığgın kentlikki akıl toku bakımçılık yeni görünüş doğrusu sözler birimiz.
1: Yakında Çöçek şehri Emil Yesi Sigun kentteki caylaşkan Şincan Guanghui Muyu Yezikilik Penteknik Terakiyat Çeklik Şirketi'nin bakımcılık bazısıdaki retlik pakız caylaştırılgan ölçemleşken tokhanıdaki toluk avtomatik yem beriş, tuxum yığış üskünleri yukarı ünümlük yürüşüp tuxumla yetküzüş tasmasını boylap tertiplik yetküzülü vatattı. İşçila iş taksimatı boyunca hemkarlaşıp, ayrış, kacılap yetküzüş, yığış katarlı hizmetlerini pişik tamamla vatattı. Bütün ceryallık, maşinlaşkan meşgulat bakmacılık kespinden süptini yukarı ünümlük östürgen bulup, baza ikinci türkümde 100 000 tuxum tuxusunu yeniden kırgızıp, bakmacılık kölümünü sicil kengaytıp, kesip terakiyat asasını üzlüksüz puhtuladı.
0: Guanghui Muyu çöcü yetiştiriş türünün deresini östürüş kuruluşunu sıcıl alğı sılcıtıp, çöcü yetiştiriş üskilleri hem asası yürüyüşleşken əslahlarını toluq sərpləb, öy kuşlarını belgelengen cayda soyuş, pişiklaş zavut kuruşunu mas qadamda pilallab, pişiklaştaki kəmtüklerini toluqlab, bakmıcılık pişiklaş setiş birgevleşken yep halklıq zancir bərpa kıldı. Şunun bilen billə, çarva öy kuşlarının 40 bulğumlarını merkezlik bir taraf kılıç türünü əməliyleştirip, Kespi bir taraf kılıç üskünlerini setvelip, kıh bulgunlarını ziyansızlandırıp, baylıkı aylandırıp, paydalanışını işkaşırıp, yeşil ekologiyelik aylanma terakki kıladığan bakımcılık yeni yolun deyip çıktı.
1: Çöçek şehri Emil Yesi, Sığgın kenti partiya yacaykısının şucisi Gujiangshan mundaq dedi. Növette Sığgın kentinin tuxum toxusu bakımcılık türü umumyüzlük kanadı yaydırılıp, bir türküm kent ahalları kubul kılınıp, işgı uğurlaştırılıp, kişi beşi kırmının 10 000 yuan etrafı da eşi mülcerlendi. Sığgın kentimizin Guanghui Muyu tuxum tuxuları tuxanlığa kırgızıldı. Bu yıl cemi 300 000 tuxunu işlep çıkırışkı kırıştırıp, amının kırmını aşırımız. Şundakla Sığgın kenti pay iqtisadi kooperatifinin kırmını aşırıp, 5 yolunu puhtılayımız. Кейінгі қадамда біз амының ішлемчілік қылышыға техімі еқілішіп, кірміні ашырыш yollarını техімі көпейттіміз.
0: База şirket kooperatif dehqan ailesi birleştirilgen taraqqiyat endeksini qo'llanib, shu joydagi 5-chi amgak kuchlarini yaqin atrofdagi o'rinlashqa unumli qabul qilib, ish oldida ish o'rni muqimlashtirib, kirimni oshirishni ishga oshirdi.
1: Çöçek şehri Emil Yesi Sığgın kentinin ahalisi Jang Falyang mundaq dedi. Kentimizin toxu fermisi türü əməliyleşib ticaretki kırıştırılgenden buyan, biz işkimiz aldıdıla işgı uğurlaştık. Yurtumuzdan ayrılıp sırtkı çıkıp işlemesek mu, öyde xatırcam işle pul tapalayımız. Turmuşumuzga bək kolaylıq boldi. Kentinin xas bakımcılık kəsbigi tayınıp, her bir ailenin her yıllık kırmımız yeniden 10-20 min yuan köpeyip, kündülük turmuş şəraitimiz hakiki yaxşılandı. Yezi kent kəsipleri bargan seri yaxşılınıp, Ama erişidigan əməli nəb bargan seri köpeyip, turmuşumuz mu bargan seri tinich muqimlaşıp, bargan seri ümit kutuldu.
0: Kesipler güllense yezi kentler gülündü. Ama beyisi yezi kentler muqim buludu. Kinki kademde Çöçek şehri Emil Yesi, Sığgın kenti xas çarva uy kuşları bakımcılık kesipini sicil çoğunqurlaştırıp, şu caylik karxanlarının ülgü görüstüş, yetekleş roluğu tayınıp, bütün kesip zancarını yürüyüşleştirişini sicil mükemmelleştirip, kesip bakımcılık külümünü kenaytıp, menfaatini bağlaş mekanizmini alalaştırıp, kesip arkalı xalqını beytiş önümünü sicil koyup berdi.

0: Yazı kentlerine nazar sahipimizin dağılmıştırımız. Baş yaz mezgilde Kaşgar vilayeti Peyzavat Nahisi'nin Barın Bazırı Bakçı kentindeki İzdiyar Gülgeye Üstürüş Bazısı'da Parnik'teki güller besbesti püreklep içilip Huddi Gülzarlık'ı okşap kalgan idi. Ama pat pat gelip gül sitvalattı. Hem yer baş yazdaki hayati güç ve yarkın tabi güzellik tolgan idi.
1: Barın Bazırı Bakçı kenti Nahya Bazırı'yı yakın. Qatnaş rayon orni avzalligi roshan. Ashyo obroti transport qulaylik. Bog'chi kenti uzoqdan buyon kirimini oshirish yo'li bir xil bo'lishdek qiyin masalaga duch kelgan. Qanday qilganda rayon orni avzalligini taraqqiyot avzalligiga aylantirgulib bo'ladi? Kent turishlik xizmat atirdi, kent aholining kirimini oshirishning yangi yo'lini tepishiga yordam berdi.
0: Qashqar viloyatlik turalg'u va shahar yez qurilish idorasining Barin Bazri Bog'chi kenti turishlik xizmat atirdi kent aholini ziyorat qilib va kasb taraqqiyotini tekshirib tadqiq qilgandan keyin shahar yezlarini bayramlik bezash, o'ltiroq rayonini ko'kartish, zavodlarni ko'kartishda gul-giyohga bo'lgan ehtiyojning bir qadar zo'r ishkanligini. Uning ustiga gul-giyoh o'stirishga silingan mablag' oz, unumi tez, odam ishlatish ehtiyoji zo'r, bozor istiqbolining yaxshi ishkanligini egiladi. Xizmat atirti şərait qarab iş görüb, gülgiyaq östürüb, kirimi aşırıb, 5 yolu da minişini otturub qoydu.
1: 2022-ci ili kənd turuşluq xizmat atirti ülge kənd kəsib turudun paydalınıb, terixçiliqnin tipini özgərdib, dərəcisini östürüş arqılıq, terixçiliq, tərbiyələş, işqi orullaşdırış, setiş bir gəvdiləşkən gülgiyaq bazısı bərpa qılıb, gülgiyaq terixçiliqda kooperatib, dehqan ailisi, bazar birləşdirilgən, Kesb yeni endisi yolda meyip 23 kent ahalısını teşkilip İzdiyar Gülgiyah Östürüş Kesbi Kooperatifini kurdu.
0: Bugün künde Gülgiyah Östürüş Kooperatifinin 42 tarihçilik parnika bulup, Bazırı içtik 20'ne çıkıl sortunu östürüp, Mayıs'ı yetiştürüş, perviş kılıç, seyitiş katarlık cahitlerdi mükemmel kesb zanciri şekillendirdi. Güllerden usupti rengi bazarda alkışkı erişti. Nöbette gülgüye östürüş kooperatifi iyilik tikleş diyeriş, işkı uğrulışış, işleşki türkü bolgan kent ahalisi 123 kişiye yetip, kişi 5 yıllık girme 40 milyon yuvendim açtı.
1: Kent ahalarının gülgüye östürüş, aktiflikini östürüş, kent ahalarına teşteklik gül, itizde östürüldüğün tekrar ösüdüğün güllerini perviş kılış teknikisini iyiltiş üçün hizmet etirdi, kış peslide karalik terbiyeleş kurusu içip, gülgiyah mutakhasislerini teklif kılıp, nazariye bilen emeli meşgulat birleştirilgen terbiyeleşine kanat yaydırıp, top tanşaş, şahçataş, şekilgi keltiriş, suğuruş, oğutlaş, perviş kılış katarlıq, gülgiyah östürüş teknikisini ögütüp, östürüş süpti ve ünümünü östürdü.
0: Gülgeyah setiş yollarını kengaytıp tor bilen setişini birleştiriş endisiyle maslayış üçün hizmet atırtı barın bazarlık partiye komiteti bilen hizmet atırtı köyürük buluş, bazar zakas arkalık törtkü buluş, kent ahalarının ışkı oğruluşup kırımını aşırış birleştirilgen ticaret endisinin yolu koyup, zabıt karhanlar, kökertçi şirketleri gül dukalları bilen udullaştırıp gülgeyah setiş miktarını aşırdı. Kent turuşluk kadırlar, kent kadırları mal satkıcı bulup, kıskısın süpsi, doyun bivas körtüş arkalık peslige maskeligan güllerini setip, tordu setiş yollarını özlüksüz kena etti.
1: 2026 yıldan buyan İzdiyar Gülgiyah Östürüş Kooperatifi her günü 500 teştekten artık gül setip, ayda 16 bin teştek zakazını tamamlap, aylık setiş somasını 400 bin yuandan aşırdı. Gülgiyah östürüş Bağçı kentindeki kent ahalarının kırımını aşırıp bir işidiki muhim yolga aylandı.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anguçlar. Emdi kaltız beyiş mahirleri seyipimiz bu içe. Köpçülükte Abdum rayonu bu içe en güzel aile Kumul şehri İvigol rayonu garibi tağıyısı Kurluk kentinin ahalısı Hürriyet İli ailesinin təsirlik işizlerini sözləp birimiz.
2: Yakında Abdunum Rayonluk Ayollar Birleşmesi 2026 yıllık en güzel aile tizimlikini ilan kıldı. Kumul şehri İvrğul rayonu Gərbitağ yesi Kurluk kentinin ahalisi Hürriyet İli ailesi şeref bilen tizimlik kirdi. Bu haber tarqalganda 59 yaşlık Hürriyet özünün bəxt oylisi Səhra Aramgahida mihmanlarga polu süper vatatdi. O kolunu sürtüp külüp durup mındaq dedi. Bu mukabat manlı berilgen emez. Bütün kentiki birlikte tırşivat Allah'ı berilgen.
1: Hürriyetin uyge kirginimizde oyliki alma derekleri meybeler bilen tolgan. Köy kışlı küçük yolunun yaqısı teştek güller tızılgan. Tamlarga nepis kumul keşleri esilgan idi. 30 neçe yıl ilgiri bu yarının menzirisi bütünlüğe başkıcı idi. 1990 yılı Hürriyet Kurluk kentiki yatılıp bulup geldi. Şu yili iki eğiz kesek öy bir su besimlik kuluk bu küçük ailenin barlık öy bir saatiydi. O mundak dedi. Ocaklarda küllerimiz cephalık idi. Kesek öyden kıştı şamal yazdı yağmuru yitip git etti. Erim şikayelen her günü tan yormasılı yetizgı berip işleyittik. Keşti kaydıp gelgende yanı parti purat işlerini kılıp öyünü kamdayittik. Aşı küllerine esliğine de Hürriyet'in közde kılç ağırın işi yok. Pekat durmuşku bulgan çıdam çallaklı ihbarlanıp durattı.
2: Üç kızının arka-arkadan tuğuluşuğa əgişib, aile çıkımı eşiqi başladı. Hürriyet könlüde, həmin nersimizini setip bolsumu balılarını mektepte okutumun. Ulamanı oxşaş tüzük xət tonumaydıgan bolsu bolmaydı digen iradige geldi. Bu addi arzu, onun kiyinki barlıq tırışçallıqlarının hərketlendirgüç küçü bolup kaldı.
1: 2002 yılı əhval özgürüş boldı. Kent kelgen bir net fotoğraf tasadibi pürset Hürriyet'in uygi geldi. Şu çağda o etizin kayıtıp gelgen erge tamak yetiş bilen aldıraş idi. Yanılı tonurdun çıkan landın or kötürülüp durattı. Kazandaki koy güşü dümlemesinin mezlik pırak çıkıp durattı. Fotoğraf külüp durup, sınlığım, sizden bu hünürünüz bek yakışken, eğer aç puzul açsanız biz çok mümkündük ilimiz, dedi. Fotoğrafının çakçak kılgan bir eğiz sözü bir tal uruk tek Hürriyet'in kalbide bir sürüşkü başladı. Şu günü keçti, o er bilen keçeç muğdaştı. Hem kent eğizdeki bağını icarege ilişkinin kararı kılıp, kentki Tunci Sehra Aramgahini açtı.
2: Deslepki iyilik tikleş yolu cepa müşakkatki tolgan idi. Turbu suyu bolmağaçka erhutun hikayelen her günü işe karavısına heydep 3 kilometre yıraklıkka berip su ekeldi. Tanarıqını tijeş üçün joz orunduklarını iri, kereksiz, konu tahtaydın mıxlap yasıdı. Lekin korumu tayarlaşta o lay ocaqta koy göşini asıp şürüş, unni taş tügmende tartış, tamaktın burun işçidigan çayğımı özünün aptap kısılıp kurutkan kızıl gülünü koşup demleşini ızcıl davamlaştırdı. O mundaq dedi. Ocağda mihman mənbəsi bulmağaçqa, özüm yakan nallarını elib taş yol boyuğu berib, sayahatçilərini saqladım.
1: Bugün kündə Hürriyet ailesinin Səhra Aramgahı Abdun rayon bucu 3 yıldızlıq Səhra Aramgahı bulup bağlandı. Çoğu kızı Şehrina Yusuf'un küçük vaxtıda heyranlıq içi de sorğan sualları azıqıca isine. Kızı onun dün apa nemişk başkalarının öydü bir qıtımdan yaqsa, yerim aydı yaydı, bizden öydü 3 kündü bir qıtım yaqımız. Ben tinç oturup tapçırık işleşke amalsız kaldım, degen idi. Hürriyet kızını yanığı tartıp oylık mihmalarını körüstürüp, mundak dedi. Balam, silahın okuş bulanla yeni kimyalarının hemiz muşu mihmalla elip gelgen bəxit. Bu bəxit minin köngül koyup əcir kılışın bədlik gelgen.
2: Dəsəbki küllədə Səhra Aramgahiga her günü pəqat üstəlla mihman geldi. Lekin Hürriyet əzəldən kolunun uçudula iş kılmadı. O, xemirini yaxşı yuğrattı, göşne yumuşak dümle püşürattı. Hatta, xeridarlarından aldığı əkəlgən qorumulanımı nahayda rətlik tızattı. Bir qetim, bir sayahatçı yan telefonunu oylısıda unutup qalğanda, o erini motosiklet minib 5 kilometre yol yürüp apır berişki buyurdu. Hürriyet mundaq dedi. Soda qılğanda vicdanımızğa yüz kelerlişimiz lazım. Başqalarının köngülni ağırtıp qoyışqa bolmaydı, dedi.
1: 2014 yılı Dövlet Sahra Aramgayı yardım pul siyasetini yolu qoyni. Hürriyet birinci vaqtı iltimas qılıp kesek öyni yer tebreşki çıdamlıq öygü özgertti. Oylu kengaytilgenden keyin mevlik daraq gülgiyahlar tikildi. Asta asta Hürriyet ailesinin Sahra Aramgayının nami Yiraq yıqınğa tarılışqa başladı. Sayyatçıların eğizden eğizgı tarqıtışı bilen konu xeridarlar mı barğansır köpeydi. Bazıda bir aldıraş bulup kesse yerim keçgece aldıraş bulup ketetti.
3: Yeşil tağlarğa nazar selip süzük suğı baqımız. Seğınğan yurtımızğa makallışıp bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprak programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tıprak programısını anlışanlarını karşı alımız.
2: Radyo anlıqıcılar, Qaltıs Beyiş Mahirleri sayfımızın devamlaştırmadığımız. Tövende biz yine devamlıq 2026 yıldaki en güzel aile Kumul şehri İvirgol rayonu Gərbitağ yesi Qurluq kentinin ahalisi Hürriyet eli ailesinin təsirlik iş izlerini devamlıq anlayımız.
1: Hürriyetinin karışçı Bəxtin özü yolğuz bəhrinin bulublu kalmayı yana koşullarını bəhirlendiriş gerek idi. Kentki Nurgun ayalarının öyde bir kar turğalıqı, kirim mənbəsi yokluğunu körüp onun köngde, yani yeni oy payda boldu. Hürriyet mundaq dedi. Mən tamak iteleymen, yani azraq qomul keçtikçilikini mu bilmen. Onunla göre köpçilikki ögüt billi kılsaq yaxşı emez mu? Açısınlarımı pul tapalaydı.
2: O yana hoylısını sınıp kılıp, kentki ayalığa keçtik işini haksız ögetti. Kent ahalısı Gülşen İmin, eri kesel bulup kalgaçka ailesi de turmuş kıyınçılığı bar idi. Hürriyet onunla keçtik işini ögütüplü kalmayı yana keçti boyumlarını Sahra Aramgahideki mihmallağı setip berdi. Bu iş tılgı ilinsa Gülşen'nin közleri minnettarlıqı toludu. O mundaq dedi. Hürriyet Huddi öz acamğı oxşaş. Menin en kıyın külladın kutuluşumğı yerden bədi. Onun yardımı da turmuşumuz barğan seri yaxşılandı.
1: Hürriyet yenen teşebbüskarlık bilen koşullarının Sahra Aramgahı içişiği yerden bədi. Qandaq biznesi pul tejigil buludu, mihmanlarını qandaq jalib qilish kerak, tamaq süptigi qandaq kapalatlı qılgılı buludgalıq toğırsızlı bilgelerini qilish qaldırmayı sözləp bədi. Kent ahalisi Abdurrahman aşqanı için oylığan bolsun mu, lekin xeridar mənbəsinin yoxluqdan ənsirdi. Hürriyet onu uyge kilip, ögünüşki təklif qildi. Yani konu xeridarlarını onu tunuşturup qoydi.
2: Hürriyet mundaq dedi. Köpçilik birlikte pul tapqandıla turmuşimiz andın teximi yaxşılındı. Onun türküsü de Qurluq kentideki Sahra Aramgahı birden hazırkı 8'ge köpeydi.
1: Hürriyetinin ak köngüldeki mihmanlarına bolğan elan mulazimeti bilen çeklenmeydi. O, etraf pidikidilerimi ayıma yardım kulunu sundi. Kenti yalğız turduğun Şamal Tursun Mumay'ın perzantlarının hemisi sırtı turduğun bulğaşka Hürriyet her gün bu Mumay'ın yoklap barattı. Etkende birkaç etken çayı çüştü, bir kişilik polo ekilip bir etti. Keşti gelip öyünü tazlaşıp bir etti. Bir kıtın mamayı kızıp kaldı. O karvat yine tutup aldığını haber elip öz pul çıkarıp doğru setip aldı. Hürriyet, biz emimiz kıyriyemiz, men kıyrağını başkalarının yardım kılışını ümit kılmayan dedi. Onun sözü addi bolsa mı, lekin hakikaten kişini tesirlendirdi.
2: Kentte kimden öyüde iş bolsa, o daim birinci bulup, nek meydanı yitip geliydi. Kimning balısı toy qılsa o bir neçe gün burun berib yardımlaşıdı. Kim öy salsa o nan ve çay apırıp berdi. Qışta qar yığıp yol tosulup qalganda o ailesidikler ve qoşnılarını başlap qar tazılaydı. Qolları tonlap qızırıp kesimi toxtumay tazılaydı. O mundaq dedi. Kent köpçiliknin ailesi. Pekat ortak tırışqandıla aile barğan seri yaxşılanıdı.
1: Bugün günde Hürriyet'in 3 kızı Ali Mektep

0: Telefonda para anlaşma. Medeni yolluyorum.
1: Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
2: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de, kaydaki kılıp otomobil heydep, bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
1: Otomobilinizden ravallıqı, sizden amallıqınız.
2: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşalımız.
4: Hürmetlik radio anlıqıcılar anlıqıcılar, Şinjan radio, televiziya stansının Munbet tuprağ programısı, emdi deyiqtana yezi iyiliki yeza deyiqalarga alaqdar fıçırladı bulsun.

0: eri eğir mıngı sağmalını sebepeden iki kıytın baş sonukini eceş operasiyası kıldırdı. Gerçi hayatı saklap kılıngan bolsa mı, kılça tepekkür eni yok, ösümlük adamge aylanıp kalgan idi. Şu çağda Çüya bu 32 yaşta bolup, onun köz aldıda 80 yaşkı yıkılışıp kalgan boğusu, kıyın atısı, teni aciz kesalcan kıyın anısı, emdala 12 yaşkı kirgen oğlu, kesal bolup orun tutup yetip kalgan eri. Yine kesel davalıdış üçün alğan 300 min yuandın artıq qarzı bar idi. Asman örülüp çüsümü, o yıqılıp çüsü bolmaydı. Mənli boladıkken mən, ailemizge hiç iş bolmaydı. O köz yaşlarını sürtüp etip qasam berdi. Şu gündün başlap Çüya bo'nun kişilik hayatı iki xil ritmga bölünüp ketti. Kündüzi o Hongchuan yezilik hükümetinin kompüter başkuruş asraş xadımı bolup, xalq işleri köznikide her bir kesipni astaydıl bir taraf kaldı. Azaldın aile işi sebepeden işki keçikip kalmadı. Baldur kaytmadı. Xizmetke eplep seplep muamili kılmadı. İş becirgende enchike puxta bolgaşka yurttaşlar ağzı-ağzıgı tegmey maqtadi. İştin çüş qoñırqı çelniş bilenla o aldırap teynep öyüge qaytıp, yurçıksız halda bütün küllük kesel baqquçılık rolunu aldı. O her günü keşte 4-5 qitim karallik ornıdan turup, erinin bedenini örüp, sürtüp, çıqırındalarını bir taraf kılıp, uzak muddat orun tutup yetip gelişidin körpü yarısı bolup gelişinin aldın aldı. Erinin yeni konaq omici içişi üçün, oylısığa məksuz konaq terip, her yüli neci yüz cın konaq onu tarttı. Çaben onun barmaqlarını köp qitim yarılandırıp kan çıqırıp etdi. O da im karvatini de oltırıp eriblen paranglaşatdı. Ailedeki uşaq çüşek işlani, yezideki yeniliklerini sözləp beretdi. Erinin anlı yalaydıqallıqıga qat'i işin etdi. Onun hemrah bolup paranglaşsam o yalğız sırap kalmaydı, deydi. Köngül koyup halıdın haber elişi bilen, eri orun tutup yetip kalğınıga 20 yıl bolgan bolsa mı, bir ketim o körpü yarısı bolup bakmadı. Öy işçi baştan ahır pakız bolup, gayri pırak yok idi. Bu kayserlikni hatta doktorlar mı möcize dep atadı. Çüya bu bir taraftan erinin halıdın haber alsa, yeni bir taraftan çoğlanın halıdın haber aldı. Ta ki çoğla 98 yaş kırıp, hatırcam alamdın ötkice, o qeyn ata qeyn anı sığımı oxşaşla bütün zihnini sarıp kıldı. Qeyn ata qeyn anısının halıdın xəbər eliş üçün o yana özlükidin venağı okul selişini öğünüp, köngül koyup pərviş kıldı. 35 yıldın buyan o qeyn ata qeyn anısı bilen əzəldin bir qitim o qızırışıp baxmadı. Qeyn ata qeyn anısı uçurğanlı kişiye, kelinim bizge öz kızımızdan mu bək köyünüdü, işençlik deydu. Çüya bunun söz hərkete arqılıq ülge bolışı, tərbiyelişi oğluğumu çoğkır təsir körsətdi. Eri hadisi uçurğanda balısı əmdala 12 yaşı kirgen bolup, daim korkunadın onu kucaklap qatlıq yığlaydı. O daim mulayim hem qat'i halda oğluğa. Korkuş, kaygı, hasret, kişilik hayatının bir kısmı. Lekin turmuşnan barlığı emez. Biz hemrah bolup batırlıq bilen qiyinçilikten kutulumuz. Sen özünün teximi küşlik bolup ketkerlikini bayqaysan, deydi. Onun ilhamlandırışı bilen oğlu naiti iş uqudugan boldi. 13 yaşıdala etizliği berip, dekancılık işlerini kıldı. Yaxşı yemeklikler bolsa daim çoğlarğı berişini unutup kalmaydı. Bugünkü günde oğlu çağırıq boyunca hərbi səpki katnışıp, münavveri əzimət bolup, ailesinin ağ köngüllüki ve məsuliyetçalıqıga varıslık kıldı. 2 2023 yılı o 20 yıldan boyan halıdan haber algan eri alamdan ötti. Gayet zor kaygı hasret onu bir mahal kattık asapladı. Lekin qeyin ata qeyin anısının qeymini yeyiş onu qaytadan ornadan dəs turğızdı. 32 yaştan 50 neçe yaşqıcı bolğan 7000 neçe keçi gündüzde Chuyabo aciz mürüsü bilen ötmü döşük bolıp ketken bir aileni kutquzup kaldı. O ilgir keyin bolıp 10-cı növetlik Jilin ölkilik əxlaq nəmunidisi. 9-cı növetlik memleketlik əxlaq nəmunidisi boyuca ismini ataş mükafatığı erişip, Jilindeki yaxşı kişi, Cungudiki yaxşı kişi qatarığı kirdi. Onun ailesi memleket boyuca en güzel aile bolıp bağlandı. Cungu'nu təsirlendirgen mükafatlaş sözü de onun küçü dəl cayda sürətlengen. Taqdirini özgərtiş üçün oturğa çıxıp taqdirge can ilan kıldı. Ottek muhabbetki tolgan ayal kalbidiki vədisigi əməl qılıp məsuliyyətini zimmisigi aldı. Ayrılmay, ökünmay, bir adam bir çoğun ailenin hüddesinden çıxdı. Yer cahanını zil-zilgi keltürgüdek uluğ iş bolması mı, Chuyabo'nun uluğluğu her günü halıdan xəbər iliş, yıl-mı-yıl çın turuş içiğe yoşurunğan. O, en addi hərkiti bilen məcburiyyət digən sözünün en təsirlik salmıqını düşündürüp bərdi.
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalıd, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzideki 6 metr 30 cm. 2 qavet kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğ, yataq öyü teximi köp, təpsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Dostlar, bu sahibimizde sırtın setip alğan tamak kaçılarının bazılarına mikro dolkun arkalık ısıtkılı boludu dep belge koyulgan. Bazılarını ısıtkılı bolmaydı deyilgen. Parkı kayarda. Küçük dostlar, adatta sırtın tamak buyurduğunda galiydi bir meselini baykıdınla mı? Oxşaşla tamak kaçılanğan tamak kaçılarının bazılarını bivasta mikro dolkulluq ocağı selip ısıtkılı boludu. Bazılarına ısıtkılı bolmaydı dəb inek yazılgan. Bu zadı neyim üçün? Əmeliyyatta bunun sırı tamak kaçısının materiallığa yoşurungan. Biz tamak kaçısının astıdaki kiçik belgeki qarısaq boludu. Bu tamak kaçısının ısıtışkı boludgan bolmaydıqanlıqını pärklendirudgan muhim halka. Eğer kaçının astıda 3 bulun belgesi, 5 rakmi ve pipi herbi bolsa, boğul tamak kaçısı yukarı temperaturuğa çıdamlıq şekli asan özgürüp ketmeydu. Maksus mikro dolgun arqılıq ısıtkılı boludgan bexatar tamak kaçısı hesaplanıdı. Astıga 1, 2, 6 degen salla yazılgan solyav tamak kaçısı. Yana ahranlik köpük tamak kaçısı. Kümüş renglik metal girveklik tamak kaçısının hemisini mikro dolgulluk ocağa salgılı bulmaydı. Ulanın yukarı temperaturuğa berdaşlık beriş iktidarı naite nacar. Yukarı temperaturuğa yoluk kandı yumuşap şekli özgürüp ketidu. Yine ziyanlık maddalarını koyup berip tən sağlamlıqımızga ziyan yetküzüdü. Metal materiallık kaçılanı salsa mikro dolgulluk ocağa ot ketidu. Bu intayın xatarlik. Ağrıdan köpçilikke şunu əskertimiz ki, kızıtkılı boludgan tamak kaçısı bolgan taqdırdı mu, kızıtkanda ağzını içip, hava almaştırıp, mikro dolkulluq ocağını bir qatar şildirgan yaxşı adetini yetildirin. Sevimli küçük dostlar yuqarıda, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Gülğunçılar programısı boyunca anlatış bəduq. Teğimi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata-ananlarının həmraqlığı da Slushiting abonetçilər terminalımızını çürsanla boludu. Programımızını yaxdırıb anlığınınla rəhmət ediqtinla davamlıq stansiyamızın anlatılış aldıda durğan başqa programları da bolsun.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımsıla. Şincan Haberleri programımızına anlaşanlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl, 6. ayının 10. günü, çarşamba. Avval havar ayıq nazar selip bakaylı. Bugün keçidin her gündüzgeçe Şimali Şincan'ın garibi Tarbaktay vilayeti, Cenobi Şincan'ın garibi Xotem vilayetinin Cenobi'deki tağlıq rayon, Bayonqulun oblastıdaki tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının kısmen rayonları ve Altay vilayetinin şarkıdaki tağlıq rayon, Şeyhanzi şehrinin Cenobi'deki tağlıq rayon, Birimçi şehrideki tağlıq rayon, Sancı oblastıdaki tağlıq rayon, Kumul şehrinin Şimali'deki tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının kısmen rayonları da azıraq yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüz geçe ava uçuk buludu. Tövbün temperatura 23 Celsiye gradus, yukarı temperatura 35 Celsiye gradus buludu.
1: Emdi, bu kitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
2: Van Honing, Şincan'da tek şürüp tətqi kılganda, yen təbirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük ızcıllaşdırıb, 15-ci 5 yıl məzgili de Şincan'ın zamanviyilaşdırış kuruluşda puxt qadam taşlaşqı türtkü buluş gerek dəb təkidledi.
1: Şimal kuruluşu qarbi qısım yoçıqın etiş cengi bölək rayonu Nəx Meydanda alıqı sürüş yığını Şincan Bayonqulun Moğul Abdonum Oblastıda eçeldi.
2: Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, Mongolia'nın muhabin sonlisi Nomte Bayar bilen görüştü.
1: Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, 2026 yıllık Altay etrafı işkilemçi rayonu Xalqara Hemkarlık yığını katlaşkan çetellik aziz mihmallar bilen görüştü.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 32. Türkümde amma paşkılgan 68 erziyet delosini Abdonum rayonunun becerişi tapşırdı.
1: Devletin noktalık türü, çağlık tartma su elektrik stansının asası gevdi kuruluşu, yer astın kezleştin kurulumu kuruluşu baskıçıgı ötti.
2: Emdi, haberle anlanla.
1: Şinhua agentliği haberi. Cumhur Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası, Memleketlik Siyasi Kengişinin reisi Wang Huning, 6. ayının 5. gündün 9. günü geçe, Şincan'da tek sürüp tətqiq kıldı. O, bunlarını bildirdi. Partiya 18. kurultayının buyan, yoldaş Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rehberliği de Şincan tarihtiki en yakşı terakiyat mezgeliğe kirdi. Tianşan'ın canıp şimalı da mokum, inak bolgan, her millet halkı hatırcam yaşaydıgan, huşal kuram işleydigan yakşı vaziyet varlığı geldi. Partiya 23 nöbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının ruhini çoğunkur ızıçıllaştırıp, əməliyleştirip, baş şuji Xi Jinping'nin Şincan hizmeti doğrusudaki mohim sözünün ruhi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini ızıçıllaştırıp, əməliyleştirip, Şincan hizmeti baş nişanını çın puxta tutup, Şincan'ın əbədi əmirlikigi münasibetlik, negizlik, ulluq, uzak mezgirlik hizmetlerini sicil yakşı tutup, 15. 5 yıl mezgirli de sosyalistik zamanı yüleşkan Şincan kuruşka türtkü buluşta puhtı kadem taşlaş gerek. Wang Huning, Kumul şehri, Xotem vilayeti ve Bingtuan 13. şişisi, 14. şişisi verip tekşürüp tetkik kılıp, milletler iştifaklıkını küçeytiş, özgece evzel kesiflerini terakki kıldırış, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını kanat yaydırış, Bingtuan bilen yerliğinin yuğurluşunu çoğunkurlaştırış, kentini küçeytip, halkını beytişini ilgiri sürüş, asasi katlamını idare kılışını yanımı küçeytiş, Katarlık ehvallarını ilgilidir. Hem de her millet kadrları anması bilen söhbetleşip fikir almıştırdı. Wang Huning bunlarını bildirdi. 15. 5 yıl mezgeli Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikini emelge aşırıştaki açkuşluk mezgil. Şincan'ın terakiyatı yeni başlanış noktasında durmakta. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baştan ahır baş orungu koyup, cemiyet idare kılışını küçeytip ve onun da yenilik yartıp, terörlükü karşı duruş, mukumluğunu koğdaşını kanunçıllaştırış, daimlaştırışını ilgir sürüp, cemiyet umumiyetinin mukum buluş, yakşılınış vaziyetini yanımı mustekemleş. Cumhuriyet milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleştiren ibaret. Asası liniyeni Şincan hizmetine baştan ahır sığdırıp, Cumhuriyet milleti ortak gövdesi kuruluşunu obrazlık, tesirlik, ünümlük olgu sürüp, milletle iştifaklıkı terakiyatını ilgir sürüş, kanununu ızıçılaştırış, yolu koyuşunu yakşı tutup, din işlerini idare kılışını, kanun çıllaştırışını küçeytip, her millet amısının teyhimi ken, çonkur arılışı almıştırışı, yuğurluşunu ilgir sürüş. 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, Şincan'ın yukarı sifatlik terakiyatını planla ve onunla türtüke bulup, Şincan'cı özgücülükke, evzellik ige zamanıvi kesip ses diyemesi berpa kılıp, İpek yolu iktisat belbeğindeki yadroluk rayon kuruluşunu tezletiş. Cenobi Şincan'ın terakiyatı türtüke buluşunu tezletip, namratlıktan kutulduruş ötkülüge ucum kılıç neticilerini mustahkemlep, kengeytip, iş kurulaştırış sığımını köp yol bilen kengeytiş. Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını küçeytip, Şincan'da mağarıpını bolup mu, âli mağarıpını yakşı yolu koyup, medeniyet bilen sayahatının yugurumu terakiyatı türtükü buluş. Bintön bilen yerlik bir tahtı şahmet buluştu çıntırıp, Bintön bilen yerliknin her tereplime çonkur yugurluşunu alığı sürüp, yeni devirdeki Bintön'nin mokumluğunu koğdaş, çigranı muhafizet kılış yeni evzellikini üzliksiz şekillendiriş gerek. Li Genci'ye birlikte tekşürüp tetkik kıldı.
2: Şinhua agentliği haberi. Şimal kuruluşu Hışi Koridori Teklimakkan Kumluğunun çetini kaşı alıp yolçuğunu etiş yığını Nak meydanda alğı sürüş yığını 6. ayının 9. günü Şinjan Bayınqulun Moğul Abdonum Oblastı'da etçildi. Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası Goyen'nin muhabın sonlisi Hali Feng yığınğı katnaştı, əmdi söz qaldı. O, monolarını təkidledi.

0: bildirdi. İki devlet başlıklarının stratejik yetekçiliği de Mongolia bilen Jungun'un umumizlik stratejik hemralık münasibeti sicil terakki kıldı. İki tarafının almıştırış, hemkarlaşış mezmunu üzliksiz çoğunkırlaşıp mol neticiler kolluğu geldi. Jungun Şincan, rayon orunu Katarlık cihetlerde özgüç evzellikli iyi. Mongolia'nın garibi kısım ülkelerinin Şincan bilen her saha almıştırışı, hemkarlıkını yanımı çoğunkırlaştırıp, alakını ravallaştırı seviyesini sicil östürüp, yemeklik pişiklaş, çarvıçılık, kezilin baylık eçiş, çigra alıkıgan sayahat, ulu esliye kuruluşu, adımiyet alakısı Katarlık sahelerdeki hemkarlıkını küçeytip, işki devletinin yerlikle ara hemkarlıkı da Vülügi yartışını ümit kılımen. Mongolia, Altay etrafı işkilemçi rayonu, halkara hemkarlıkıga baştan akırı yüksek ehmiyet verip, icabi rolunu davamlık cari kıldırıp, rayon hemkarlık tarakiyatının yeni pelligi örülüşüye türtükü buludu. Mongolia'nın münasifetlik rayonları, tarmaklarının vekilleri ve Cungudu turuşluk elçisi Katarlıkla körüşüşke katlaştı. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Kadın Kabin, Wang Guisi, Yang Shuli, Abdonum rayonunun münasibetlik tarmakları ve vilayet oblastlardaki mesul yoldaşla görüşüşke katnaştı.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 6. ayının 9. günü Altay şehirde, 2026 yıllık Altay etrafi işkilemçi rayonu, halkıra hemkarlık yığınığı katnaşkan bir kısım çetellik aziz mihmanlar bilen görüştü. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi Bingtuan'nın cimbiyi He Zhongyou görüşüşke katnaştı. Chen Xiaojiang, Jongko Komünistik Partiyası, Xinjiang Uyghur Abdonum Rayonluk Komiteti, Abdonum Rayonluk Xalq Hükümeti ve Xinjiang İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuan'ı vakaleten her kaysi devletlerden gelip yığınığa katnaşkan aziz mihmanlarını karşı aldı. Umundak dedi. Reis Xi Jinping ve rayondaki devletler başlıklarının stratejik yetekçiliği de Altay etrafı işkilemçi rayonudaki her kaysi tarafla İpek yolu royiga varislik kılıp inak koşundarcılık ve dostlukını çoğunkurlaştırıp bir belbağ bir yolunu yukur sipette ortak barba kılışkı pahalı türkü bulup öz ara nep yetküzüp ortak payda alıdığan terakiyat yolunu tipip çıktı. Ameliyat şunu ispatladı ki, Altay etrafı işkilemçi rayonu hemkarlıkını çoğunkurlaştırış, her kaysi devletlerinin terakiyat stratejiyesine, her kaysi taraflarının can menfaatine, her kaysi taraf halkının arzusu uygun. Yakınki yıllardan buyon Jungu Şincan, bu rayondaki her kaysi devletlerinin yerlikleri bilen dostanı almıştırış ve ameli hemkarlıkını sicil çoğunkurlaştırdı. Hükümetler ara öz ara ziyaret faaliyeti künsürü koyuklaşıp, ıksat soğudu hemkarlıkının yoşun küçüğü sıcıl koz kaldı. Alakını öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış sevgesi özlüksüz östü. Pen teknika, adımiyet alakısının cuşkun hayatı küçüğü namayen buldu. Her kaysi taraflarının rayonunun öz ara menfaat yetküzü hemkarlıkı doğrusunda çoğunkur muhakim yürgüzüp, doğru ve çoğunkur düşüncesini oturgu koyup, hemkarlık sahasını yanımı kengaytip, hemkarlık mezmununu çoğunkurlaştırıp, dikkatini, alakını öz ara tutaştırış, öz ara raballaştırış, yeşil energiye, mağarıp, pen teknika, medeniyet, sayahat, rayon xavfsizliki qatarlıq cihetlerde texmo köp konkret türlerini yolgu koşku merkezleştirip, rayon hemkarlıkını texmo yukarı seviyeye götürüp, etraf takdir ortak gevdisi barpa kılışka tökbe koşuşuğu taqazamız. Kazakistan'ın Şerqi Kazakistan oblastının başlığı Sakta Canov, Mongolia Kubdu ölküsünün başlığı Amar Sana, Rusya Altay Çigra Rayonluk Hükümetinin muavin reisi Abdullayev, Türkmenistan Aşkabat şehrinin muavin başlığı Bekmiradov söz kılıp, Altay etrafı işkilemçi rayonu halkıra hemkarlık yığınının Jungu Şincan'da ötküzülüşünün muhim ehmiyetine yüksek baha verdi. Almıştırış, hemkarlıkını dağımlık çoğunkurlaştırış doğrusu teklif verdi. Ula bunularını bildirdi. Şincan'ın rayon hemkarlıkını çoğunkurlaştırıştaki orni ve rolü künsürü muhim bulmakta. Bu kitimlik yığınını pırsat bilip, hemkarlık mekanizmi ve supisinin rolünü tekim yakşı cari kıldırıp, Şincan'ı çigra halkıgan soğudu eşya obrotu, kezilme baylık içiş, mağarıp, pen teknika, davalaşı, çigra halkıgan soğudu eşya

0: Hayat icaş, serpiyatın tövbeletiş ünümü körnerlik boldu. Biz siyaset kapı altı cahatta ammavi katnaşının yeşil terakya tıpkı özgürçüge sıcıl ilham verip, yeşil seferki çıkışının kaplaş dairesini üzleksiz kengeytip, töven karbolluk, muhit koğdaydıgan kolay şehir yolu uçu toşuş katnaş sistemisini sıcıl mükemmelleştirdik.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. Abdonum rayonluk medeniyet ve sayahat nazarı bugün taratkularını haberlendiriş yığını ötküzüp 2026 yıllık güllünü pronak tip vatkan gayri maddi medeniyet mirasları Şincan Pen Teknik arkalık gayri maddi medeniyet miraslarını körgezme kılış almıştırışkı kuvvet koşuş. Hem de yazlık gayri maddi medeniyet mirasları mesulatları seytibiliş eyi pahaliyetinin 6 ayının 19 gününün 21 günü içe Karmay Şehirlik Medeniyet Sarayı'da ötküzüldü dağallıkını tonuşturdu. Bu kıtımkı pahaliyetten mezmunu mol, köp kıl bulup, başlanış mürasimi, rakamlık gayri maddi medeniyet mürasları, rengdarı gayri maddi medeniyet mürasları'dan ibaret 3 çoğun başlayımı pahaliyetti. Gayri maddi medeniyet mürasları amalı yoğurulgan muzika usul, gayri maddi medeniyet mürasları'dan kuşal kuran bahırlanış, gayri maddi medeniyet mürasları mahsulatlarını kuşal kuram setibilişten ibaret 3 çoğun özgücü pahaliyetini öz içik alıdı. Karmay Şehirlik Medeniyet Tenterbiye, Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi Partiye Grupsının esası, idarının muavin başlığı Hohun Hohun, Karmay Şehirinin soğudu merkezleşken rayonunda gayri maddi medeniyet mirasları bazırını berpa kılıdıqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Pahaliyet mezgide de her günü çüştün burun ve çüştün kin vaxt bölgeyi ayırıp, her kaysı bulayet oblaslarının özgeci gayri maddi medeniyet mirasları oyunu ve koldu yasaşını sınaş pahaliyetini uğurlaştırımız. Sayahatçılar keşti yine gayri maddi medeniyet mirasları mezlik tağımlarına eğiz deyip, gayri maddi medeniyet mirasları yuğurulgan medeniyet icadiyeti mahsulatlarını sitibal alaydı. XR texniksi tayınıp, çökmü şekilde kino görüş, gayri maddi medeniyet mirasları, rakamlık hem türkülük sınaş katarlıklarını öz içi kalgan, gayri maddi medeniyet mirasları yuğurulgan 15 pen texniki türünü kırgızdık. Bu arkalık ammini rakamlık nur texniksi yardımı da gayri maddi medeniyet mirasları'nın sihri küçünü yes kılış imkaniyetliği iyi kılgılı buludu. Bu kıtımkı pahaliyet Abdonum rayonunun mevkani rakamlık devirge koyup, gayri maddi medeniyet mirasları'nı koğdaş, varslık kılış, yenilik yartış yolu üstüde izinleşidiki bir kıtımlık muhim emeliyet bulup, bazarda körgezme kılıp setiş, emeli menzirlik oyun koyuş, kol hünerbençilikini sınaş katarlık şekiller arkalık, gayri maddi medeniyet mirasları mükemmel istimal menzirisi barpa kılınıp, medeniyet sayahatçilikinin yuğurulup, derecesini öz türüşkü küş koşuladı. Abdonum rayonluk medeniyet ve sayahat nazarı gayri maddi medeniyet mirasları başkarmasının 3. derecelik tekşürüp tetkik kılgısı Dong Yen mındak dedi. Köp kıl rakamlık gayri maddi medeniyet mıraslarını hem türtkülük sınaş türünü berpa kılıp, aklı iktidarlık hem türtkü buluş, çökme sınaş katarlık yeni şekillerde en-envi gayri maddi medeniyet mıraslarını tarıktış tosukunu buzup taşlap, gayri maddi medeniyet mırasları bilen ammanın bulup mu yaşlar topunun ağırlıkını yıkıllaştırımız. Gayri maddi medeniyet mirasları bilen rakamlık tekniğinin çoğunkur yuğurluşu türkü bulup, gayri maddi medeniyet mirasları varıslı kılış ve sınaş yiyen muhiyetini berpa kılıp, gayri maddi medeniyet mirasları üner sənitinin devir hayati küçünü urgutumuz.
0: Stansımız muhbiri Can Yen haber kılıdı. Tianşan kızı Hı Cavlu'nun namlı kitabını teşvik kılış, kene itiş, hem de okuşku tavsiye kılış pahaliyeti. 6 ayının 9 günü Şincan Şinhua Kitapkanısı Şinhua Halkıra Kitap Şehircisi ötküzüldü. Tonuşturuş pahaliyeti de pahaliyetki katlaşkan Aziz Mehmalla, Hı Cavlu'nun hayat vaxtıda etkan təsirlik sözlerini birlikte besip çıkardı. Tianşan kızı Hı Cavlu'ndaki təsirlik mezmullarını okudu. Baş demirlik teşvikat kısıkı filmini kördü. Hı Cavlu'nun Çığır rayonunda asasi katlamda çunkur yıldız tartıp, bütün vücudu bilen dehkan çarvıçılarga molazmet kılgallıkıdak təsirlik iş izlerini yeni bir kıtım əsləp ötdi. Aziz mehmonlar bayon qilish halqasida Jungo ko'chma

0: Haberleşişi, Şincan şirketi, yeni hareket küçü teşvik kılıç ümkünün azası Wang Lu, baş temini hem behirlep mıdak dedi. Men onu ülge kılıp, teşvik kılıç düşendiriş devamı da Çigir rayonunda yıldız tartış, Çigir rayonunu güllendiriş, Çigir rayonunu özünü beğişleştiğinin ibaret əsli məqsəd burışını yetküzüp, uçur mulazımıtının bahar şamılını, Tiyanşan'ın canıp şimalıdaki her bir bulun pışka kıçı yetküzümün. Faaliyette Tiyanşan'daki ayal ülgeyi ihtiram bildirip, Çigir rayonunda cesaret bilen ilgirleş küçünü yetküzüş başlayımı kılınan bulup, Abtanım Rayonluk Partiya Komiteti Teşvikat Bölümü, Abtanım Rayonluk Ayalla Birleşmesi yetekçilik kıldı. Ögünüş neşriyatı mesul bolup uyuşturdu. Şincan Şinhua Kitapkanısı Tarkıtış Çeklik Mesuliyet Şirketi ötküzüşünü üstüge aldı. Faaliyette mesul bulup uyuşturuluş taraf, yine Xoten Şehri Şorbak Yezlik Oturu Mektep, Kaşgar Şehirlik 29. Oturu Mektep, Arşan Nahyelik Toluk Oturu Mektep Katarlık, köplügen mektedlerge kitap iyanı kıldı. Bortala Oblasti Arşan Nahyelik Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin reisi Can Bey, Arşan Nahyelik Toluk Oturu Mektepki vakalıdan hediyanı tapşırıp aldı. O mındak dedi. Bu kitabını dershanlık kirgüzüp, okuguçlarga hem bahirleyimiz. Köpçülükni, ülgenin royini iskılışka, gayet kilap mesuliyetini batırılık bilen, zimmisiği ilişki yetekleşini ümit kılımız. Tiyanşan kızı Hı Cavlu'nun namlılık kitap, 5. ayının 28. günü Beycan'da tuncuk etim tarkıtıldı. Şundakla Maskadem'de Şincan Şinhua kitapkanısının 190'ı yakın dükünü ve Şincan Şinhua Kitapkanısının Toru Soğudu Şehircisi'de bazarı silinip setildi.
1: Emdi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şehirden habar aydın məlumat verimiz. Ürümçide hava ucuq, temperatura 23-35 Celsius gradus kıca. Altayda hava ucuq, temperatura 18-34 Celsius gradus kıca. Çöcekde hava ucuq bulup gen azraq yamğır yağıdı, temperatura 19-35 Celsius gradus kıca. Qulcuda hava uçuk bulup kin azraq yağmur yağdı, temperatura 18-33 Celsius gradus kıca. Bortlada hava uçuk bulup kin azraq yağmur yağdı, temperatura 20-37 Celsius gradus kıca. Qarmayda hava uçuk bulup kin azraq yağmur yağdı, temperatura 27-37 Celsius gradus kıca. Küydinde hava uçuk, temperatura 22-37 Celsius gradus kıca. Şehanzda hava ucuq, temperatura 23-37 Celsius gradus kıca. Sancıda hava bulutlanıp keyin ecilidu, temperatura 20-38 Celsius gradus kıca. Kumulda hava ucuq, temperatura 20-36 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-44 Celsius gradus kıca. Korluda hava bulutlanıp keyin ecilidu, temperatura 21-37 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı, temperatura 19-34 Celsius gradus kıca. Atışta azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 17-32 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da oturhal yağmur yağıp keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 16-32 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava ucuq, temperatura 20-30 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava ucuq, temperatura 23-35 Celsius gradus kıçı buludu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qidimki proqramımızdan tərcümaları Mekray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muarir Muhammed Dəbəl, Qini Qadır, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, diktorları Həsəncan Sabut bilən Zulpiya Məxmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Slushitin abunçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sarxıl məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: тәшәббүс кылайлы.
1: Сагламлык хәбәрләре.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhibimizdə dövlət işçidiki danlıq balıla kesəllikləri mütəxəssisləri Bayunqulun oblastığı cəm bulub, ailisi də qiyinçiliqi bar, meni paralıç kesiləgi qırıptar bulğan balılani birmə bir təkşürüb, əqsiz operasiya qılıdu digən xəbər diqtınladı buludu. Yaqında Abdunum Rayluq İtibak Komiteti, Şincan Yaşla Özmürlər Tərəqiyyat Fondi Cəmiyyəti, Şanxay, Yidiyen Balıla Men Keselikleri Doktorları Guruhi bilen birlikte yolgu koygan ümit kuruluşu, sağlamlıkını koğdaş planı, balılanın men sağlamlıkıga köngül bölüş, amıvi menpaat türü Bayunqulun oblastığı makallaştı. 6. ayının 13. günü Bayunqulun oblastıdaki 3 hükümet doktorhanısı da haksız kesel körüp, birmi bir tekşürüş mas kademde kanat yaydırılıdı. Şartka uygun keledigan ailesi de kıyınçılığı bar, meni paralıç kesilge gırıptar bolgan balıla türü yardımıge erişip, haksız operasiya kılıp davalınıp, bimarının ailesinin davalınış yüke hakiki yenikildiladı. Bu kıtımkı amıvi menpaat türü boyuca birmi bir tekşürüş obyekti bütün oblastıki 0 yaştın 18 yaşkıcı bolgan balıla bulup, putkoli, tili, aqli iqtidarının yetilişi bir normal, yol manganda putunun uçida dessep mağıdıgan, putini almap mağıdıgan, içmaymaq, taşmaymaq put, ultralmaydıgan, mağalmaydıgan, şölgeye aqıdıgan qatarlıq, alaqıdar keselik alametleri körülgen balıla birmi bir tekşürüşke qatnası buludu. Haksız kesel körüşte təbəlik boyuca dairge ayırıp, yakın etrapta kesel körüstüş yolgu koyuludu. Yenji Nahiyalik Xalıq Doktorxanası, Yenji, Xijin, Xoşt, Bağraş Qatarlıq 4 nahiyadiki kesel balılani qobul qılıdı. Bügür Nahiyalik Xalıq Doktorxanası, Bügür Nahiyası və Lopnur Nahiyasının Qarcuğu yesi, Dönqotan yesidiki balılağa mülazimət qılıdı. Bayunqulun Oblastlıq Xalıq Doktorxanası, Korla, Çaqılıq, Çerçen ve Lopnur'nun başka yezi pazarlardaki balılarını kabul kıladı. Haksız kesel körüş şu günü saat 10.20'den 14 gece, 15.20'den 19.20 gece bulgan iki vakit bölgede ilip berildi. Bu kıtımkı amıvi menpaat türge kesel körüşke katnaşkan mutakasla kollektifi Şanxay katnaş daşösi Tibi Şöyeni Karmıqıdaki Şinhua Doktorhanısı. Beijing Balıla Doktorhanısı, Şi'an Şehirlik Balıla Doktorhanısı, Fudan Daşı Karmıqıdaki Balıla Keselikleri Doktorhanısı, Şinjan Tibi Daşı Karmıqıdaki 1. Doktorhanı Qatarlıq, Abdunum Rayon İçi Sırtıdaki 3A Dərecilik Doktorhanılarının Balıla Nervi Taşkı Keselikler Bölümünün 6 nopuzluq vıraçı toplanğan bulup, meni paralıç kesili, balıladaki baş sönki, meni və yulun Tuğmu keselliklerge məxsus mikrozəximlik diagnoz koyuş davalaş ilip barıdı. Belgilengen 2A dərəcilikten yuqarı hükümet doktorxanalarının bir tutaş diagnoz koyuş davalaş ölçümüge tayınıp, birmi bir təkşürüp diagnoz koyuş kəsbinin kiliplişişiğe kapalatlıq qılıdı. Orulaştırış boyuca birmi bir təkşürüş haksız kesel körüş günü her qaysi doktorxanala operasiya körsət küçüge uyğun kilidigan 10 balını tallab, yakın etraptaki doktorhanığı kırıp, operasiya kılışka oldun tallaydı. Birmi bir tekşürüşte layakatlık bolgan, kayıp kalgan balılarını 2 yıl işçide türkümge bölüp, operasiya kılıdı. Bu tür SPR, CPS, CP, MMA'dan ibaret meni paralıç kesilgi kırıptar bolgan 3 yıl adetteki taşkı kesellikle operasiyasını öz işçige alıdı. Bimar balılarının davalını suğurtısı atçot kılıngandan kiyin özü töleydiğen xıracatını amıvi menpaat tür məbliği toluq kapaletlendirdi. Bu keselgi gırıptar bulgan balılarının operasiya kılışkı maskeledigen kesellikleriga kesel kördüğen mutakhasisler hüküm kılıdı. Yardan beriş salahiyetini Şinjan Yaşla Ösmürler Tərəqiyyat Fondi Cəmiyyeti ailesinin iqtisadi əhvalığı birleştirip tekşürüp bektidi. Səmimi əskertme. Bimar balının vəsisi həmrah bulup, kesel körstiş gerek. Kesel körsətkəndə nopos dəptiri, kimlik, davalını suğurdisi kardisi, ilgirki kesellik tarixi və sürət təkşürüş, pilyon kısı qatarlıq materiallarını elveliş gerek. Her qaysi nahiyalik itibaq komitetining xizmetçileri məxsus telefon liniyası içib məslihət berib, ammanın tür təpsilatıdın aldın məslihət soruşuğa kulaylıq yartıp berdi. Tızımqa aldırgan məslihət soraydıqalla, Bayonqulun Oblastlıq İtibaq Komitetidgi Cuma Alim bilen 157-39-38-0709 157-39-38-0709 numarqı telefon qılıp alaqlası buludu.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hämra boludu.
2: Saat 8:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xabar körəlaysız.
3: Saat 9:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
2: Saat 11:00-da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamıñızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki pul tijay hämrayıñız. Juğlamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijaysız hem hatırcam olasız.
2: Saat 14:00-da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şıtin Sodi şäherçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halğan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00-da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyuñuz bolsa Sılu Şıtin Aptitalı yardım berdi.
2: Saat 17:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki mazelik taom hämrayıñız. AI tamaq tizimligi bor.
5: Saat 20:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşunuzning tämxurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6-0 pilosu nusqisi yeniñizdeki tanarka hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämraq bolup ägişip çeniqsiz.
1: Sılu Şıtin Aptitalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurunu.
7: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoñur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoñur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoñuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoñur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoñuldaş, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипомедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки бегыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуэтләп бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағриш, баш киеш, кулак қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
8: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Әжәбіз қылайлы.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, nakşı müzika hayatlık melodiyası ruhi kanattan ibaret. Şincan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programımız arqılıq nakşı müzikinin sihri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədində mikrofon aldığa təyyar buldum. Bugün en güzel küyləni huzurunlağı sunumuz, mən Riyazatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar aldı bilən könül aramınlağı sunuduğunumuz Gülvan Xan namlıq nakşa, qinəmsəh bəhər ağaysılar.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınlar? Şincan Haberleri programımızına anlaşılığını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl, 6. ayının 10. günü, çarşamba. Aval haber ayık nazar selip bakaylı. Bugün keçiden her gündüzgeçe Şimali Şincan'ın garibi Tarbaktay vilayeti, Cenobi Şincan'ın garibi Xotem vilayetinin Cenobi'deki tağlık rayon, Bayonqulun oblastıdaki tağlık rayon, Qatarlıq caylarının kısmen rayonları ve Altay vilayetinin şarkıdaki tağlık rayon, Şeyhanzi şehrinin Cenobi'deki tağlık rayon, Virimçi şehrideki tağlık rayon, Sancı oblastıdaki tağlık rayon, Kumul şehrinin Şimali'deki tağlık rayon, Qatarlıq caylarının kısmen rayonları da azıraq yan
2: Ürümçi şehirde bugün keçiden ert gündüzgeçe ava uçuk buludu. Töbün temperatura 23 Celsiye gradus, yukarı temperatura 35 Celsiye gradus buludu.
1: Emdi, bu kıtımkı programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
2: Van Honing, Şincan'da tekşürüp tətqiq kılganda, yeni dəbirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tədbirini toluq dəlcayda umum yüzlük ızcıllaşdırıb, 15-ci 5 yıl məzgilidə Şincan'ın zamanviyilaşdırış kuruluşda tuxt qədəm taşlaşqı türkü buluş gerek dəb təkidlədi.
1: Şimal kuruluşu qarbi qısım yoçıqın etiş cəni bölək rayonu nəx meydanda olğı sürüş yığını Şincan Bayonqulun Moğul Abdonum Oblastıda eçəldi.
2: Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, Mongolia'nın muhabin sonlisi Nomte Bayar bilen görüştü.
1: Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, 2026 yıllık Altay Etrafi İşkilemçi rayonu Xalqara Hemkarlık yığını katlaşkan çetellik aziz mihmallar bilen görüştü.
2: Merkez İkologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 32. Türkümde amma paşkılgan 68 erziyet delosini Abdonum rayonunun becerişi tapşurdu.
1: Devletin noktalık türü, çağlık tartma su elektrik stansının asası gevdi kuruluşu, yer astın kezleştin kurulumu kuruluşu baskıçı gövetti.
2: Emdi, haberle anlanla.
1: Şinhua agentliği haberi. Cungu Komünistik Partiyası Merkezli Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası, Memleketlik Siyasi Kengişinin reisi Wang Hunin, 6. ayının 5. gündün 9. günü geçe, Şincan'da tek sürüp tetkik kaldı. O, bunularını bildirdi. Partiya 18. kurultayından bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluğundaki Partiya Merkezi Komitetinin güçlük rehberliği de Şincan tarihteki en yakşı terakiyat mezgeliğe kirdi. Tianşan'ın canıp şimalı da mokum, inak bolgan, her millet halkı hatırcam yaşaydıgan, kuşal kuram işleydigan yakşı vaziyet varlığı geldi. Partiya 23 nöbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının ruhini çoğunkur ızıçıllaştırıp, emeliyleştirip, başşucu Xi Jinping'nin Şincan hizmeti doğrusudaki mühim sözünün ruhi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini ızıçıllaştırıp, emeliyleştirip, Şincan hizmeti baş nişanını çın puhtu tutup, Şincan'ın ebedi emirlikigi münasvetlik, negizlik, ulluk, uzak mezgirlik hizmetlerini sicil yakşı tutup, 15. 5 yıl mezgirli de sosyalistik zamanı ivleşkan Şincan kuruşka, türtkü buluşta puhtı kadem taşlaş gerek. Wang Huning, Kumul şehri, Xotem vilayeti ve Bingtuan 13. şiisi, 14. şiisi verip tekşürüp tetkik kılıp, milletler iştifaklıkını küçeytiş, özgüce evzel kesiflerini terakki kıldırış, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını kanat yaydırış, Bingtuan bilen yerliğinin yuğurluşunu çoğunkurlaştırış, kentini küçeytip, halkını beytişini ilgiri sürüş, asasi katlamını idare kılışını yanımı küçeytiş, Katarlık ehvallarını ilgilidir. Hem de her millet kadrları amması bilen söhbetleşip fikir almıştırdı. Wang Hunin bunularını bildirdi. 15. 5 yıl mezgeli Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikini emelge aşırıştaki açkuşluk mezgil. Şincan'ın terakiyatı yeni başlanış noktasında durmakta. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baştan ahır baş orungu koyup, cemiyet idare kılışını küçeytip ve onun da yenilik yartıp, terörlükü karşı duruş, mukumluğunu koğdaşını kanunçıllaştırış, daimlaştırışını ilgir sürüp, cemiyet umumiyetinin mukum buluş, yakşılınış vaziyetini yanımı mustekemleş. Cumhuriyet milleti ortak gövdesi eğini müstehkemleştiren ibaret. Asası liniyeni Şincan hizmetiki baştan ahır sığdırıp, Cumhuriyet milleti ortak gövdesi kuruluşunu obrazlık, təsirlik, ünümlük olgu sürüp, milletle iştifaklıqı tarakiyatını ilgir sürüş, kanununu ızıçılaştırış, yolu koyuşunu yakşı tutup, din işlerini idare kılışını, kanun çıllaştırışını küçeytip, her millet amısının teyhimi ken, çonkur arılışı almıştırışı, yuğurluşunu ilgir sürüş. 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, Şincan'ın yukarı sifatlik tarakiyatını planla ve onun türtükü bulup, Şincan'cı özgücülükke, evzellik ige zamanıvi kesip sistemisi berpa kılıp, İpek yolu iktisat belbeğindeki yadroluk rayon kuruluşunu tizletiş. Cenobi Şincan'ın tarakiyatı türtükü buluşunu tizletip, namratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılıç neticilerini mustahkemlep, kengeytip, iş kurulaştırış sığımını köp yol bilen kengeytiş. Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını küçeytip, Şincan'da mağarıpını bolup mu, âli mağarıpını yakşı yolu koyup, medeniyet bilen sayahatının yugurma tarakiyatı türtükü buluş. Bingtön bilen yerlik bir tahtı şahmet buluştu çıntırıp, Bingtön bilen yerliknin her tereplime çonkur yugurluşunu alıgı sürüp, yeni devirdeki Bingtön'nün mokumluğunu koğdaş, çigranı muhafizet kılış yeni evzellikini üzliksiz şekillendiriş gerek. Li Gengji birlikte tekşürüp tetkik kıldı.
2: Şinhua agentliği haberi. Şimal kuruluşu Xishi koridori Taklimakan qumluqunun çetini qaşalab yolçuqni etdiş jeğini naq meydanda olgu sürüş yığını 6-nji ayının 9-njı günü Şinjang Bayınqulun Moğol Avtonom Oblastida etildi. Jungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosunun azası Guo Yanning muavin soğnesi Xali Feng yığınğı qatnaşdı, əmdi söz qıldı. O, monolarını təkidledi. Xi Jinping ekologiya mədəniyiliki ideyası və baş şuji Xi Jinping'nin moyim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının rohini çoğunqır ögünüp ızcıllaşdırıp, toğır siyasi nəticə qarşını müstəkkəm turğuzub və əməldi görüstüb, əməli tədbir qollınıb, əməli ünüm qoğlışıb, əməli nəticəgə əhmiyyət berib, şimal quruluşu qərbi qısım bölək rayonu yolçuqını etiş cəğini bütün küşbilən yaxşı qılıb, şərqi, otra, qərbi qısımdaki üçün belgi xarakterlik cəngde, qərəli de basqışlıq mohim nəticələrini qolgu kəltürüşkü türtkü buluş gerek. Xalifin bunularını görsətdi. Baş şuji Xi Jinping 2023 yılı 6 ayının 6 günü Şimal quruluşudaki 3 çoğun belgi xarakterlik cəngini bütün küşbilen yaxşı qılış umumi səpərbərlik buyruqı çıxarğandı mıyan, hər qaysi münasibətlik rayonla və tarmaqla küşünü biriktirib ötkəlik ucum qılıb, təşəbbüskarlıq bilen nəticə yardıb, qərbi qısım bölək rayonu yolçuqını etiş cəngində körnərlik nəticələrini qolğu kəltürdü. Hazır, şimal kuruluşu yanına davan eşip ötkellerden ötüş, ötkellik ucum kılıp kıyınçlıklarını yeniştek aş kuşluk bas kuşlu turmakta. Bulup mu, garip kısım yolçuğunu yetiş cengi bölek rayonunun tabii muhitin açar, su menbesi şaraiti kemçil bulup, tüzügende kanun yetki teyhimi hürmet kılıp, muhim noktini gevdilendirip, tertiplik tedirci ilgirlep, uzakçı boşaşmaslık gerek. Garbi kısım bölek rayonu yolçuqını etiş cengini olgu sürüş bilen bilen, şarkı kısım bölek rayonu yoğutuş cengi ve otur kısım Huanghe deryasının G-xatlik əgmi bölek rayonu diki ötkelik ucum kılış cengini dağımlıq yaxşı kılıp, 2027 yılı barğanda 6-nji kararlıq yerik plandaki 70%'nin artıq vazifini tamamlaşqa.

0: 2030 yılı barğanda 6-nji qararlyk gerek plan bäzepisini qaraldı tamamlaşqa haqiqi kapalatlı qilish kerek. Xalifin 6-nji ayning 8-nji günü Gärb qism yoçğını etiş jeňi Bölek rayonyny naq meydanyna berip Bayunglun Moňgul Awtonom Oblastydaky Lopnur kendiri östürüş ülgü rayony, Kumdun müdaap yeliniş, kum tizgilleş punkti pen tadqiqat tajribe bazisi, Şenjan işlep çıkırış kuruluş bin tüani işkin şişesi, 31-ci tüaninin tarım ekoloyilik gırbe kaşalaş müdaapya belbiğini naq meydandı közünü keçirip, münasibetlik ahballarını çoğunkuru ilgiledi.
1: Stansımız haberi. Abdanım Rayonluk Partiya Komitedinin şujesi Çin Şaucan, Abdanım Rayonluk Reisi Erkin Tuniyaz, 6-nji ayının 9-nji günü Altay şehirde, teklifki binaen 2026-nji yıllık Altay etrapi, İşkelemçi rayonu Xalqara Hemkarlık yığınığı katnaşığa kelgen, Moğoliyanın muavin zunlisi Numta Bayar bilen görüşti. Abdanım Rayonluk Partiya Komitedinin muavini şujesi Bingtuan'nın jinviyi Hı Jinyu görüşke katnaştı. Çin Şaucan, Cungu Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Abdonum Rayonluk Komiteti, Abdonum Rayonluk Halık Hükümeti ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanigi vakalıten Nomta Bayar ve onun hemralarını karşıya aldı. O mündak dedi. Cungu bilen Mongoliya tağ deryaları tutaş yakşı koşna, yakşı hemra. Reis Xi Jinping bilen Devletinla Zongtuğunun strategiyelik yetelçiliki de Cungu bilen Mongoliyanın umumizlik strategiyelik hemralık münasibeti mokum sağlam terakki kıldı. Her saha almaştırışı hemkarlıkı bizliksiz çoğunkurluşup işki devletinin yerlikle ara hemkarlıkıga küşlik hareketlendir güç küş koştu. Cungu Şinjan'ın Mongoliyanın yerlikler bilen bolgan hemkarlık asası çoğunkur. Yakınki yıllardan buyan iki taraf hükümetle ara almaştırışını sicil köpeytip, maarif, davalaş, iktisat, soğuduk katarlık sahalarda hemkarlıkını çoğunkorlaştırıp, icabi neticelerge erişti. Biz iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu estağidil emelileştirip, bir belvağ, bir yol ramkısta Mongoliyanın yerlikler bilen terakiyat strategiyasını udullaştırışını yanımı küçeytip, iktisat soğuduğu meblağ seliş, energiye, kezlimi baylık, çarbıçılık katarlık sahalardaki hemkarlık boşluğunu pahalken eytip, portunu öz ara tutaştırış, ravallaştırışını alıq sürüp, ekologiyanı tüzeş hemkarlıkını çoğunkorlaştırıp, dost şehir münasibetini müstehkemle beravajlandırıp, iki tarafının öz ara menfaat yetküzüp, hemkarlışı seviyesini üzüliksiz östürüp, tehimi zıç, cungu, mongoliya, takdir, ortak, gevdisi berpa kılış küçükoşumuz. Nomta Bayar 2026 yıllık Altay etrafı İşkelemçi rayonu Xalqara Hemkarlık yığını katnaşığa teklif kılınganlığına rahmet etti. O bunlarını bildirdi. İşki devlet başlıklarının strategiyelik yetekçiliki de Mongoliya bilen Cungu'nun umumizlik strategiyelik hemralık münasibeti sicil terakki kıldı. İşki tarafının almaştırış, hemkarlışış mezmunu üzliksiz çoğunkurluşup mol neticiler kolluğu geldi. Cungu Şinjan rayon orni qatarlıq jihatlarda özgiç afzallikka ega. Mongoliyanın gharbi qism ölkelerinin Şinjan bilen her saha almaştırışı hemkarlıkını yanımı çoğunkurlaştırıp, alaqını ravallaştırış seviyesini sijil östürüp, yemeklik pişiklaş, çarvıçılık, kezilin baylık eçiş, çigra alkıgan sayahat, ulu esliya kurulışı, adımiyat alaqısı qatarlıq sahalardaki hemkarlıkını küçeytip, işki devletinin yerlikle ara hemkarlıkı da Vülgi yartışını ümit kılımen. Mongoliya, Altay etrafı İşkelemçi rayonu, Xalqara hemkarlıkıga baştan ahır yüksek ehmiyet verip, icabi rolunu davamlık cari kıldırıp, rayon hemkarlık tarakiyatının yeni pelligi örülüşüye türtükü boludu. Mongoliyanın münasibetlik rayonları, tarmaklarının vekilleri ve Cungudu turuşluk elçisi Katarlıkla körüşüşke katnaştı. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Kadın Kabin, Wang Guisi, Yang Shuli, Abdonum rayonunun münasibetlik tarmakları ve vilayet oblastlardaki mesul yoldaşla görüşüşke katnaştı.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 6-nji ayının 9-nji günü Altay şehirde, 2026-njy yıllık Altay etrapi İşkelemçi rayonu, Xalqara hemkarlık yığınığı katnaşkan bir kısım çetellik aziz mihmanlar bilen görüşti. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi Bingtuan'nın jinbiyi Hı Jinyu körüşüşke katnaştı. Çin Şaucan, Cungu Komünistik Partiyası Şinjan Uyghur Abdonum rayonluk

0: ئىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بۇلغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا 60 فرانى بۇلغاش دېلوسى 18، ئېكولوگىيەنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش دېلوسى 15، شاۋقۇن ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 12، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 12، سۇ بۇلغاش دېلوسى 3، رادىياتسىيە ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 2، باشقا تۈردىكى بۇلغاش دېلوسى 6. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 10 كۈنىگىچە 32 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 112 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 1719 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 1389 تېلېفون ئارقىلىق، 330 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقىرىقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى، ئالاقىدار بەلگىلىم بويىچە بېجىرىلىدۇ.
1: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Moyit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 1-ci günü 23-cü türkümdə amma paşqılğan ərziyyət deyilovlarını Abdonum rayonunun becərişigi tapşırğan idi. Bu türkümdəki deyilovlar və aldınqı basqışda becərilib bolğan amma paşqılğan bir qısım ərziyyət deyilovlarının əhvali cədvili tələbkə asasən cəmiyyətkə aşkarlandı. Bu cədvəlini Şincan Uyğur Abdonum Rayonluq Xalq Hökumətinin tor beyikdədən körgülü buludu.
0: Stansımız xəbri. Abdonum Rayonluq Siyasi Kengiş 6 ayının 9-cu günü məxsus temirlik kengişiş yığını içib, çətəlgi çetişlik qanun mülazımlı təminatını küçəyitib, yipək yolu ixtisat bəlbiqdiki yadralıq rayon quruluşu küç qoşuşunu çördəb, hakimiyyət işlerini kengişdi, muhakim qaldı. Abdonum Rayonluq Siyasi Kengişinin reisi Nurlan Əbilməcin yığınğı riyasetçilik qıldı, əmdə söz qaldı. Yığında siyasi kengeş azası ve mutexessis bulup 11 adam çeteldeki menfaatini qoğdaşını küçeytiş, çetelgi çetişlik kanunu mulazimit teminatının süptini östürüş, ünümünü aşırış, çetelgi çetişlik universal kanun mulazimit süpsi verip akılış, çetelgi çetişlik kanun mulazimit torunu zıslaştırış, advokatlarının asası koşulluk rolunu cari kıldırış, birlikte çetelgi çıkıp cungu mebliğdeki karxanlarına mulazimet kılış, çetelgi çetişlik yukarı sapa qanunçılıq ixtisaslıqlarını yetiştiriş, tüzüm kapalitini mükemmelleştiriş, Cungu Şincan Erkin Soldisinaq rayonu, Üççong Bölek rayonunun kanun işler rayonunu yukarı süpetli kuruşku türtükü buluş katarlıklarını çördəb, genişib çağrı tedbiri körsətdi. Nurlan Əbilməcin bunularını körsətdi. Çetelgi çetişlik kanunçılık, cungucu sosyalistik kanunçılık sistemisinin muhim terkibi kısmı bolu süpüte bilen, devletin umumizlik kanunu bu içi idare kılışkı münasivetlik, devletimizin sırtkı içivetiş ve diplomatiya hizmeti umumiyetigi münasivetlik. İşkinin tikleşinin el kılıkuç ehmiyetini çonkuru özleştirip, işkinin kokdaşını katli işe aşırıp, Xi Jinping kanunçılık iddiyesi ve başvucu Xi Jinping'nin çetelgi çetişlik kanunçılık hizmeti doğrusundaki muhim bayanlarını çonkuru ögünüp, inçiki özleştirip, yeni terakiyet iddiyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılıç tedbirini tolup delcayda umumiyüzlük ızıçılaştırıp, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgüle bergen 5 çong strat strategiyalik orun bekitmesini gözləb, çətəlgi çetişlik qanunçılıq xizmətini yaxşı işləş, məsuliyyət duyğusu, buruş duyğusunu küçəytib, sosialistik zamanı yüləşqən Şincan quruşqa faydalıq, qanunçılıq şəraiti və taşqi muhit yaratış gerək. Nurlan Əbilməcin bunlarını təkidlədi. Şincanı kanun bu iç idare kılış mühim talibini çonkuru ilgile, çetelgi çetişlik kanun mulazimti teminatının küçeş noktasını del tepiş, Şincanın, Cungu'nun garip geçibitiş aldın kısa bazısı ve yipek yolu iktisat belbiğdeki yadroluk rayon buluştak evzellikini cari kıldırıp, çetelgi çetişlik kanunçuluk kuruluşunu kanunçul Şincan, kanunçul hükümet, kanunçul cemiyetini bir gevdileştirip berpa kılış umumluğu kirgüzüp, dikkatini, terakiyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş pilal bütün rayon kanun işleri süpüsünü takamillaştırış, kesbi ixtisaslıklarını yetiştiriş katarlıklarını merkezleştirip, nişanlık küçep, çigra halkıgan soda, çigra sırtıgı meblağ seliş, halkıra kesim katarlıklarını kaplıgan, çetelgi çetişlik bütün zencirlik kanun mulazımeti, teminat sistemisi berpa kılışını tizletiş. Siyasi kengişinin əvzəlliki rolunu cari kıldırıp, Şincan Erkin Sodasınaq rayonu Qatarlıq Oçuq Süpulanın kuruluş əməliyyeti çıngı bağlap, əzalarını təşkilləb, çonkur təksürüb tətqiq qılıb, paal çağır tədbiri görüstüb, sırtkı eçivitişinin kanunçılık kuruluşu bilen mas kademde buluşu, oxşaş yönelişli küçüge birlikte türtükü bulup, çetelgi çetişlik

0: ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى جاڭ بېي ئارشاڭ ناھىيەلىك تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە ۋاكالىتەن ھەدىيەنى تاپشۇرۇپ ئالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ كىتابنى دەرسخانىغا كىرگۈزۈپ ئوقۇغۇچىلارغا ھەم بەھرىلەيمىز. كۆپچىلىكنى ئۈلگىنىڭ روھىنى ھېس قىلىشقا، غايە تىكلەپ مەسئۇلىيەتنى باتۇرلۇق بىلەن زىممىسىغا ئېلىشقا يېتەكلەشنى ئۈمىد قىلىمىز. تيانشان قىزى خې جاۋلۇڭ ناملىق كىتاب 5 ئاينىڭ 28 كۈنى بېيجىڭدا تۇنجى قېتىم تارقىتىلدى. شۇنداقلا ماس قەدەمدە شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسىنىڭ 190 يېقىن دۇكىنى ۋە شىنجاڭ شىنخۇا كىتابخانىسىنىڭ تور سودا شەھەرچىسىدە بازارغا سېلىنىپ سېتىلدى.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. Ürümçide hava uçuk, temperatura 23-35 Celsiye gradus kıçı. Altay'da hava uçuk, temperatura 18-34 Celsiye gradus kıçı. Çöcek'te hava uçuk bulup giyin azırak yamğır yağıdı, temperatura 19-35 Celsiye gradus kıçı. Gülcide hava uçuk bulup giyin azırak yamğır yağıdı, temperatura 18-33 Celsiye gradus kıçı. Bortlada hava uçuk bulup kiyin azırak yamğır yağıdı, temperatura 20-37 Celsiye gradus kıçı. Karmayda hava uçuk bulup kiyin azırak yamğır yağıdı, temperatura 27-37 Celsiye gradus kıçı. Küydünde hava uçuk, temperatura 22-37 Celsiye gradus kıçı. Şehenzde hava uçuk, temperatura 23-37 Celsiye gradus kıçı. Sancıda hava bulutlanıp keyin ecilidi, temperatura 20-38 Celsiye gradus kıçı. Kumulda hava uçuk, temperatura 20-36 Celsiye gradus kıçı. Turpanda hava bulutluk, temperatura 29-44 Celsiye gradus kıçı. Korluda hava bulutlanıp keyin ecilidi, temperatura 21-37 Celsiye gradus kıçı. Aksu'da hava bulutlanıp azırak yamğır yağıdı, temperatura 19-34 Celsiye gradus kıçı. Atışta azırak yamğır yığıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 17-32 Celsiye gradus kıçı. Kaşkar'da oturhal yamğır yığıp keyin azırak yamğır yağıdı, temperatura 16-32 Celsiye gradus kıçı. Xotan'da hava uçuk, temperatura 20-30 Celsiye gradus kıçı. Ürümçide hava uçuk, temperatura 23-35 Celsiye gradus kıçı buludu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şinjang Radio Televiziya Stansiyasining Şinjang Xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qidimgi programmamizning tarjimonlari Mekray Osman, Arzugul Xaliq, Mansuji, Muarir Muhammad Tabal, G'ini Qodir, Mas'ul Muarir Zulxumar Qurban, diktorlari Hasanjon Sabut bilan Sulpiya Mahmud. Şinjang Radio Televiziya Stansiyasining Şinjang Xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Salush

0: Sen çakırmakta. Tianşan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın aile anlıkçıla. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetli radyo anlıkçıla, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programısına alışanını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Bu kıtıkı programımızda mundaq məzmullada anlatış verimiz. Yurtdumdaki yenilikla sahipimizde yeniden özgertilgen Atudum rayının öycay mulazimetini başkuruş nizamının 8. ayının 1. günüden başlap yolu koyuluduğalıqı doğrusu da sözləp verimiz. Yüksülü vatkan Şincan sahipimizde, Şincan sayacılıkı canlanıp, devlet içindeki Nurgun Caydın Şincan'ı bivasta uçuduğun aviyasiya liniyasının yeniden köpeygerliki doğrusu da tohtulumuz. Yarkın isim sahipimizde, 2026 yıllık kalıp taşlık longsi, Şincan derecinin taşkırı futbol birleşme musabıqısı da ün-tinsiz çıntırı vatkan her kaysi komanda doktorlarını tonuşturumuz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko Solution aboneçiler terminalında maskadan da anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu.
0: Şincan'daki yenilikla.
1: İli oblastı Şincan'ı mərniyet arqılıq ozuqlandırışını çoğunqır alğı sürüp, asası katlan mərniyet bazısını puhtulab, mərniyet arqılıq halkı nəpiyat küzüş pahalitini kanat yaydırıp, amıvi mərniyet mulazımıtıdaki ən ahırıqı bir kilometrini ravallaştırıp, Cunhua milleti ortak gəvdisi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmlerdi. Çapçal Şibay Atunun Naya, Çapçal Bazırı Faliçun Mahallesi Kütüphanası'da yezi igilik pen tekniksi, edebiyat senet, siyaset, kanun nizam katarlık köp türünü öz işçiye algan türlü kitapla retlik tızılganıdır. Bu her kaysi yaş baskıçıdaki ahalilerinin kitap okuş ihtiyacını kandırıp, mahallini kitap humarlık keyfiyatı çümdürdü. Mahalle ahalisi Huayyelin boş vaxtlarda daim bu yerge kilidigan bolup olmundak dedi. Mahalle öyümge nahayti yakın. Daim mahalle kütüphanısı'a gelip kitap görümen. Bu yerde her kaysi tereplegi münasuvatlı kitapla nahayti köp. Gülcü şehri say boyu koçu başkarmısı Çinçvenli mahallesi de özgertilip derecesi östürülgenin kinki Mərniyet Tən Tərbiye Pahaliyet Merkezinin iktidarı mükemmel. Usul öyü, tiktak top öyü, karta, şahmatxanın katarlıklarının hemmesi toluq bulup, təvəllik rayındaki amının aram eliş, beden çenik duruş, pikir almaş duruşudaki yaxşı cayğı aylandı. Mahalle ahalisi Muratbek Kuramos mundaq dedi. Oltırak rayınımızdaki Mərniyet Tən Tərbiye Pahaliyet sorularının muhiti barğansır yaxşılandı. Mülük ilgileri bu yerde birlikte usul oynap, birlikte çeni kıvatımız. Bugünkü günde ili oblastıdaki her kaysi nahiye şehirlerinin mahalle, kent, grupları ölçemleşken asasi katlam Mərniyet bazısı kuruluşu tayinip Mərniyet Pahaliyet öyü, Mərniyet Tən Tərbiye Meydani, kütüphane katarlık amivi Mərniyet mulazmet bazılarını üzüksüz mükemmelleştirip kitap okuş, ögünüş, Mərniyet Tən Tərbiye istirahiti, maharet terbiyesi katarlık türlük faaliyetlerini daimlaştırıp, amının manevi mərniyet turmuşunu üzüksüz beyitti. İli oblastıdaki her derecelik edebiyat sənət ömekleri, yana mərniyetini yezlağı yetküzüş arqılıq xalqın nəpyetküzüş mulazimetini sıcıl çoğunqırlaştırdı. Növbette, ili oblastlıq mərniyet sariye türlük sənət ömekinin jigirmini kurup, kəsbi sənət numurları, münevver numurlarını yezi kent, məhəllələgi daimlaştırıp yetküzdü. Gülcü şehri ahalisi Liu Daiming mundaq dedi. Artistler usulunu yakşı oynadı. Nakşını mı naiti yakşı etti. Hemisi biz amma yaktırdığan numurlarken. Nöbette ili oblasti, oblast, nahiye, yeza, kent, tört dercilik mərniyet bazısı bilen toluq kaplaşını işgaşırdı. Her derecelik kütüphane, mərniyet sarıyı, muzi, hem yezi bazarlık mərniyet ponkiti, kent, mahalle mərniyet mülazimet merkezidin

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde yeniden özgertilgen Atılım Rayı'nın öcay mulazimetini başkuruş nizamının 8. ayının 1. günüden başlap yolu koyuldu kalıqı doğrusu da toktulumuz. Yakında Atılım Rayı'nın öcay mulazimetini başkuruş nizamının özgertilgen nusksi ilan kılındı. Nizam bu yıl 8. ayının 1. günüden başlap yolu koyuldu. Yeniden özgertilgen Atılım Rayı'nın öcay mulazimetini başkuruş nizamının mezmuni cemi 9 bab bulup nizamda öcay mulazimetini başkuruş faaliyeti köp katlamının sistemini kalıplaştırılıp her kaysi taraflarının hukuk menfaati, mecburiyeti yanımı aydınlaştırıldı. Bu mülük egeleri öcay mulazimeti bilen şugullanğuçular katarlık okşumağın asasi gevdilerinin kanunluk hukuk menfaati Koğduluplu kalmay, yani merni, iştipak, inak, icil turmuş ve hizmet boyutu berpa kılışka küç koşudu. Atılım Raylık Turalgu ve Şehir Gezi Kuruluşun nazareti, Öycay Bazırını Nazaret Kılış Başkuruş Başkarımızın başlığı Lüjen Hua tunuşturup bulunduk dedi. Nizamda mülük ilgileri kengişi ya ki mülük ilgileri komiteti kurulmağın ahvalda ahalile komiteti, mülük ilgileri vekillerden teşkillengen öcay mulazimetini başkuruş komiteti kurusu boludu galaki. Bunun vakitlik aparat süpütü de mülük ilgileri komitetinin alakaları mesuliyetini zimmesine aladı galaki. Öcay mulazimetini başkuruş rayonundaki toktalgu oranının mülük ilgilerinin ihtiyacını aldın kandırışı gerekli ki. Seçtin sırt

0: qıdının pilus nusqisi yeningizdiki mazalik taom hamrayingiz. AI tamaq tizimliki bar.
1: Saat 20:20 da Solution Aptitalning 6.0 pilus nusqisi yeningizdiki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
2: Saat 22:20 da Solution Aptitalning 6.0 pilus nusqisi yeningizdiki tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
3: Solution Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
4: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
6: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtidir.
4: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
6: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
6: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yüksel Vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde Şincan sayahatçılığı canlanıp, devlet içindeki nurgun caydın Şincan'a bir vasıta uçuduğun aviasiya liniyasının yeniden köpeytilgenliği doğrusu da toktulumuz. Şincan sayahatçılığı altın peslinin mukaddemesi tedirci içilişi başladı. Köplügen aviasiya şirketleri Şincan içi sırtıdaki seperge çıkış yollarını havallaştırış. Şincan aviasiya liniyası bazarını merkezlik orlaştırış. Nurgun caydın Şincan'a bir

0: Vasta uçuduğun aviyasiya liniyalarını yeniden içip, əsligi keltürüş üçün Çincan aviyasiya səpiri torni yanımı ziş doğudu. Cungu Şarq aviyasiyası 6. ayının 15. günüden başlayıp yeniden Şanghay Hongqiao'dan Gulcığa, Şanghay Pudong'dan Bortlağa, Beijing Daşing'dan 6 ayğa kündü bir kıtın bir vasta uçuduğun 3 aviyasiya liniyasını arka arkadan açıdı. Bu, bütün yazlık tatil mezgelinin 8. ayının 31. günü geçip bulunan mezgelini kaplaydı. 6. ayının 16. günüden başlayıp Şanghay Hongqiao'dan Gulcığa nöbetçi ayırplan katnaydı. Kelidigan nöbetçi ayırplan her günü saat 10'dan 35 minut ötkende Şanghay Hongqiao ayırıp ortadan yolga çıkıp saat 16'dan 30 minut ötkende Gulcığa yetip geldi. Kaytadığan nöbetçi ayırplan saat 17'den 20 minut ötkende Gulcı ayırportudun uçup saat 22'den 10 minut ötkende Şanghay Hongqiao ayırportuğu konudu. 6. ayının 15. günü Şanghay Pudong'un Bortlağı nöbetçi ayırplan kattaydı. Kelidigan nöbetçi ayırplan her günü saat 7'den 55 minut ötkende Şanghay Pudong halkara ayırportudun yolga çıkıp saat 13'den 20 minut ötkende Bortlağı yetip barıdı. Kaytadığan nöbetçi ayırplan saat 14'den 5 minut ötkende Bortlağın yolga çıkıp saat 18'den 45 minut ötkende Şanghay'a yetip barıdı. 7. ayının 1. günüden başlayıp Beijing Daşing ayırportudun 6 aygın nöbetçi ayırplan katnaydı. Kelidigan nöbetçi ayırplan her günü saat 14'ten 30 minut ötkende Beijing Daşing halkara ayırportudun yolga çıkıp saat 19'da 6 aygı yetip barıdı. Kaytadığan nöbetçi ayırplan saat 19'ın 50 minut ötkende 6 aydın yolga çıkıp ertesi saat 0'dan 5 minut ötkende Beijing Daşing ayırportuğa yetip barıdı. Cungu Cenub aviyasiyası 6. ayının 15. günüden başlayıp Aksu'dun Beijing Daşing ayırportuğa bir vasıta uçuduğun aviyasiya liniyasını əsligi keltirdi. Nöbetçi ayırplan her düşembe, çarşembe, cüme, yekşembe külleri sıcıl ziç katnaydı. Nöbetçi ayırplanın konkret vakti CZ 5454. kıtımlık nöbetçi ayırplan saat 9'dan 15 minut ötkende Beijing Daşing halka ayırportudan uçup saat 14'dan 45 minut ötkende Aksu'ya yetip barıdı. CZ 5453. kıtımlık nöbetçi ayırplan saat 15'ten 45 minut ötkende Aksu'dan yolga çıkıp saat 20'den 15 minut ötkende Beijing Daşing halkara ayırportuğa yetip barıdı. Nöbette Şincan'dan Beijing Daşing halkara ayırportuğa bir vasıta uçuduğun tarmak liniye aviyasiya noktası 5'ki yetip Kaşkar, Gulca, Altay, Korla, Aksu'nu kapladı. Şincan işçi de Şincan'dan bir vasıta uçuduğun aviyasiya liniyesi 26'ı köpeydi. Çoğun koltuk rayonu aviyasiyası bu yıl 9. ayının 3. günüden 10. ayının 7. günü geçip bulgan aralıkta Ürümçü'ye pesil karakterlik nöbetçi ayırplan mulazimetini yolu koyup küzlük sayahatçilerinin ihtiyacını kandırdı. Bu yeni aviyasiya liniyesi yukarıkı mezgilde her haftada 3 nöbet Şangang Ürümçü ara berip kelidigan nöbetçi ayırplanı yolu koydu.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əjdaha, siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri, siz 56 milletnin ailesi, rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əsgər tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde 2026 yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı da üntünsiz çın turbatkan her kaysi komanda doktorlarını tanıştırımız. 2026 yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının çimlik meydanında topçular cesaretle can tikip ilişip yeniş yeniliş boyca tırkeşti. Müsabaka meydanı yine de herkesi komandalarının doktorları iş orunda çıktı.

ahvallar sebeplik. Komanda doktorlarının kesbi tecrübesi ki asasen topçuların beden telini çünüşü ki doğru geliyordu. Sanji komandasının doktoru Sun Mengzi bundak dedi. Her katımlık musabıkı aralıkadaki demeliş mezgeli de topçuların çırayını tefsili gözütüp, teşebbüskarlık bilen ulanın salametlik ehvalını sorab, komanda azalarının salametlik ehvalını del vaxtıda terinerle grupısı inkas kılemen. Musabıkı ceryanıda Ürümçi komandasının doktoru Hancak Heymu okşaşla ciddi haletini sakladı. O komandanın yeniş yenilişi seriştirganda topçuların tasadipi yarılınıp gelişinin tekimi ensereydi kalıgını eğitip samimilik bilen bundak dedi. Yarılınış sebeplik topçula musabıkı katnış almasa komandanın tayarlık ritmi kalay mı kalışıp da kalmayı futbolunu kızgın söylediğin topçulara nispeten tekimi zor zerbe bulundu. Bununla ilgili bir katımlık emeli musabıkı meşkide Ürümçi komandasının topçusu Ekber Enver ihtiyatsızlıktan uşuk boğumunu kayırıp aldı. Hancakay birinci vakta ciddi karakterlik hareket zahmesi karıta daim kullanıldığın usul boyunca ölçemlik ciddi kutkuzuşunu tamamladı. Arkadan salametlikni əsligi keltiriş boyunca sicil davalaş, ultra avaz dolkunu arkalık fizikilik davalaş, kespi usulda boştuş, uşuk boğumunu traklaştırış, hem əsli beden sezimi meşki katarlık usulla arkalık topçunun tez əsligi kelip musabıqı oğuşluk katnışı yerden bədi. Musabıqı meydanıda tuyuqsız yüzbergen xatarlık əfalla, komanda doktorlarının kəsbi sapası ve vəziyetki maslaşış ixtidarını teximi sınaydı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısının 3-cü aylanma musabıqısıdaki Sanji komandası bilen Qaramay komandasının musabıqısı axırlaşay dəb qılğan. Komandanın adam almaşdırış sani tüyüyəndə, Sanji komandasının topçusu Dilmurat Urayim çeklengen rayonun 10 tarafında yıkılıp düşüp, iki putunun peyi eğir derecede tartışıp, muskulları ketip kalgaçka, musabakılışışını devamlaştırışı amalsız kaldı. Halkılık peyde, sünmenizi derhal aldığı ötüp, ciddi işlağı takabül duruş boyunca bir taraf kılıp, bu topçunun muskullarını sozup, soğuk su pürküp, ağırıklı tok tutup, uvulap kozgutup, alını iliş ve koğdaş boyunca, dakide tenip mukumlaştırıp, onun bir aramçılıkını tez sürede pesaytıp, halatını mukumlaştırıp, musabıkını devamlaştırışı yerden bedi. Şu kündeki musabıkını əsligende Sun Mengzi'nin yürekçi cığıldaydı. Dilmurat şu günü yaralanan üçüncü topçu bulup, onun aldığı da bir topçunun sonuncu sunğan, bir topçunun putu kayrılıp ketken idi. Putu kayrılıp ketken topçu əsilden musabıkı katnış almaydı. O dakı bilen teğip etkenliğinin topçi meydanı çüşte çığın turu bilip uzak ötmeyle yanına yıkılıp meydandan çekildi. Bunun için o özünü bek ayıpları. Sünmanızı bu hakta. Peyi tartışıp kalan topçi kaydı meydanı çüşkenliğinin onun ikinci kıtım yarın işinden ensirip ultralmayla kaldım dedi. Musabıkı meydanını koğdaş pekat 90 minut bilerle çekilip kalmaydı. Her katımlık musabıqı denkiyen Sun Mengzi komanda azalarını təşkilləb, muskullarını boşaştırış, yarılıp ağırqallarını rətki turğuzup təkşürüş və bədənini uğulab tənşəb, ulanın bədəninin yukarı sıcırlıqdaki musabıqı səbəblik çarçışını pəsəydirdi. Ədisi yenə komanda azalarını yoklab salamətlik əhvalını sürüşdürüb, musabıqıdan burun aldını iliş və qoğdaş boyunca teğiş və muskullarını qozuqtuş ehtiyacı bar yoxluğunu sorab cəzimləşdürüldü. Uzaq müddət muşundaq əmrəq bulğaçqa komanda doktoru bilən topçula allı qaçan bir-birgə ən işinidigən bir aile kişilərgə aylanğan. Turpan komandasının doktoru Abdüveli Yusuf'un tən hareket arkalık salametini əsligi keltiriş sahası da çoğunkır ızdını vatkınıga 10 neçə yıl boldu. O musabıqıdan ilgirki bədən qızıtışının muhimliğiga alayda əhbiyet verirdi. Her meydan musabıqıdan ilgiri baş terinerini topçularını başlap 15 minuttun 20 minutkıca sistemlik bədən qızıtıp, asta yügürüp muskul qozğutuş, hareket altıda sozuş, putni igiz kötürüş qatarlıq, məxsus məşqlə arqılıq, topçularının muskullarının temperaturisi və bədən əvrişimlikini aşırıp, musabıqı sıcırlıqıga toluq maslaştırışı dəvət qılır. O mündaq dedi. Əməliyyətdə ilmi bədən qızıtış naitib,

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Şimdi hava uçuk. Temperatura 18'den 30 Celsius'a garaç uçuşa. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 21'den 33 Celsius'a garaç uçuşu buludu. 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programması boyunca anlatış bəduk, yaqtırıp anlıqınınla ağırahmet. Slow Shooting aboneçiler terminalını çürsənlə, texmi köp məzmulladın, haberdar bolalaysılar.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlışılanı karşı alımız.

0: tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Pərhat Ömer.
2: Mən Razi Hazırtali.
1: Bu qədimki programımızda tümənki məzmunlarda anlayış verimiz.
2: Gülün növatqan yezi kəndləgi nəzər sahibimizdə pən texnika aqıl baxmıcılıqa küç qoşdi. Çöcək şəhərinin 100 min tuxum toxusi yezi kəndlərin gülləndürüşünün yeni qovdunu qozqatdi. Qashqar viloyati Payzobod nahiyasining Barim bozori bog'chi kenti gulgiyoh o'stirib besh yo'lni ochdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
1: Qaltis besh mohirlar sayfimizda Optim rayon bo'yicha eng go'zal oila Qumul shahri Evirg'ul rayoni G'arbi tog' yesi Qurluq kentining aholisi Hurriyat eli bir oila kishilari butun kentning besh yo'lini mengishiga turtki bo'ldi degan mazmunlar diqqatingizga bo'ladi.
2: Yezigiliki yeza dehqalarga aloqador uchurlar sahifamizda Şinjangdagi eng çoğ doğru uğut berikme doğrusu hem dehqancılık doğrusu ishlab chiqarish bazasi pat arada umum yuzlik ishga kirishtirildi qatarlik uchurlarni anglatdimiz.
1: Radio anglatuvchilar. Programimiz Şinjang Radio Televiziya Stansining yangi taratqus solushiting obunchilar terminalni mas qadamda anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglatib bo'ladi. Әмді дейік таңла программымыздың тәпсілі мәзмондырды болсын.
3: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

0: radyoan uçuna. Yakın kıyılardan buyan Çöçek şehri yerlik baylık evzelikiye tayınıp, əkli iktidarlaş turulganın kölemleşken tuxum toxusu xas bakmıcılık kəsbini zor küş bilen terakki kıldırdı. Kent bilen karhan hem türkü buluş, iştif biriş yolu bilen yardan biriş, bütün kəsb zenciri bu iç uğurlaştırıştın ibarat terakkiyat endiyiz. Arkılıq kent dərəcili kolektif xüsatını sicil zor aytıp, kent ahalarının yakın etraf çıxı uğurlaşını ken aytdi. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahibimiz köpçülükke Çöçek şehri Emil Yesin'in sızgın kentlikke akıl toku bakımcılık yeni görünüş doğrusu sözler birimiz.
1: Yakında Çöçek şehri Emil Yesin sızgın kentlikke caylaşkan Şincan Guanghui Muyu Yezikilik Pentechnik Terakya Çeklik Şirketi'nin bakımcılık bazısıdaki retlik pakız caylaştırılgan ölçemleşken Tokhanadaki toluk avtomatik yem beriş, tuxum yığış üskünleri yukarı ünümlük yürüşüp tuxumla yetküzüş tasmasını boylap tertiplik yetküzülü vatatdi. İşçila iş taksimatı boyunca hemkarlaşıp ayırış, kacılap yetküzüş, yığış katarlı hizmetlerini pişik tamamla vatatdi. Bütün ceryallık maşinlaşkan

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi kaltız beyiş mahirleri seyipimiz bu içe. Köpçülükte Abdum rayonu bu içe en güzel aile Kumul şehri İvigol rayonu garibi tağıyısı Kurluk kentinin ahalısı Hürriyet İli ailesinin təsirli kişilerini sözler birimiz.
2: Yakında Abdunum Rayonluk Ayollar Birleşmesi 2026 yıllık en güzel aile tizimlikini ilan kıldı. Kumul şehri İvigol rayonu garibi tağıyısı Kurluk kentinin ahalısı Hürriyet İli ailesi şeref bilen tizimlik kirdi. Bu haber tarqalganda 59 yaşlık Hürriyet özünün bəxt hoylisi Sahra Aramgahida mihmanlarga pulu usup berwatatdi. O qolunu sürtüp külüp durup mundaq dedi. Bu mukafat mağlı berilgen emas. Bütün kentdiki birlikte tirishiwatqanlarga berilgen.
1: Hürriyetning uyiga kirganimizda hoyliki olma daraxtlari meyveler bilan tolgan. Köy kışlık küçük yolunun yakısı teştek güller tızılgan. Tamlarga nefis kumul keşleri esilgan idi. 30 neçe yıl ilgiri bu yarının menzirisi bütünlüğü başkıcı idi. 1990 yılı Hürriyet Kurluk kendine yatılıp bulup geldi. Şu yılı iki eğiz kesek öy bir su besimlik kuluk bu küçük ailenin barlık öy bir saati idi. O mundaq dedi. Ocaklarda küllerimiz cephalık idi. Kesek öyden kıştı şamal yazdı yağmuru yitip gitetti. Erimşik eylen her günü tan yormasıyla etizgi berip işleyittik. Keşti kaydıp gelgende yanı parti purat işlerini kılıp öyünü kamdayittik. Aşı küllerine əsligine de Hürriyetin közde kılç ağırın işi yok. Pekat durmuşku bulgan çıdam çallaklı ihbarlanıp durattı.
2: Üç kızının arka-arkadan tuğuluşuğa əgişip aile çıkımı işgı başladı. Hürriyet könlüde hemen nersimizin setip bolsumu balılarını mektepte okutumun. Ula mağın oxşaş tüzük xat tonumaydıgan bolsa bolmaydı degen iradege geldi. Bu addi arzu onun kiyinki barlıq tırışçallıklarının hareketlendirgüç küçü bolup kaldı.
1: 2020

0: 2 yılı Ehval Özgürç boldu. Kendi gelgen bir net fotoğraf tasadı bir pürset hürriyetinin uygu geldi. Şu çağda o etizin kayıtıp gelgen erge tamak yetişbilen aldıraş idi. Yanılı tonurdun çıkan nandın or kötürülüp durattı. Kazandaki koy güşü dümlemesinin mezlik pırak çıkıp durattı. Fotoğraf külüp durup, sınlığım, sizden bu hüdünüz bek yakışken, eğer aç puzul açsanız biz çok mümkündük ilemiz, dedi. Fotoğrafının çakçak kılgan bir iğiz sözü bir tal uruk tek hürriyetinin kalbide bir sürüşkü başladı. Şu günü keçti, o er bilen keçeç muğdaştı. Hem kent iğizdeki bağını icarege ilişkine kararı kılıp, kentki tunci sehra aramgahini açtı.
1: Dastlabki iyilik tikleş yolu japa müşakkatki tolgan idi. Turbu suyu bolmagaçka er xotun ikkeylen her günü işek arabasına haydab 3 kilometr yiraklıkka berip su ekeldi. Tanarıqni tejash üçün joz orunduklarını iri, kereksiz konu taqtaydın mıqlap yasıdı. Lekin qormu tayarlaşta o lay ocaqta koy göşni asıp pişiriş, unni taş tügmende tartış, tamaqtın burun içidigan çayğımı özünün aptap kısılıp kurutkan kızıl gülünü koşup demleşini ızcıl davamlaştırdı. O mundaq dedi. Ocağda mihman mənbəsi bulmağaçka, özüm yakan nallarını ilip taş yol boyuğu berip sayahatçilerini sakladım.
0: Bugün künde Üriyet ailesinin Sehra Aramgahı Altın Rayon Bucu 3 yıldızlık Sehra Aramgahı bulup bağlandı. Çoğun kızı Şehrinay Yusuf'un küçük vaxtı da heyrallık içi de sorgan sualları azıqıca isine. Kızı onun dün apa nemiş başkalarının öydü bir kıtımdan yaksa, yerim aydı yaydı, bizden öydü 3 günde bir kıtım yakımız. Ben tinç oturup tapçırık işleşke amalsız kaldım, degen. Üriyet kızını yanığı tartıp oylık mihmalarını körüstürüp, mundak dedi. Balam, sizlerin okuş bulanla yeni kimalarının hemiz muşu mihmalla elip gelgen bəxit. Bu bəxit minin köngül koyup əcir kılışın bədlik gelgen.
1: Dəsəbki küllədə Səhra Aramqahiğa hər günü pəqət üstəllə mihman gəldi. Ləkin, Üriyet əzəldən qulunun uçudula iş qılmədi. O, xemirini yaxşı yuğratdı, göşünü yumuşak dümlə püşüratdı. Hətta, xeridarlarının aldığı əkəlgən qorumulanımı nahayda rətlik tızatdı. Bir qitim, bir sayahatçı yan telefonunu oylısıda unutup qalğanda, o, erini motosiklet minib 5 kilometr yol yürüp apır berişki buyurdu. Üriyet mundaq dedi. Soduqılğanda vicdanımızgı yüz kelalişimiz lazım. Başqılanın köğünü ağırtıp qoyuşkı bolmaydı, dedi.
0: 2014 yılı Dövlət Səhra Aramqahı yardım pul siyasetini yolu koydu. Üriyet birinci vaxtı iltimas kılıp, kesek öyünü yer təbreşki çıdamlıq öygü özgərdi. Oylu kenaytilgen deyinkin, mevlik dərək gülgiyahlar tikildi. Asta-asta Üriyet ailesinin Səhra Aramqahı'nın nami Irak yıqınğı tarılışı başladı. Sayacılarının eğizdin eğizgı tarqıtışı bilen konu xeridarlar mı barğansır köpəydi. Bazda bir aldıraş bulup kesse yerim keçgece aldıraş bulup kitetti.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet Bırak programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Bırak programısını anlayışınlarını karşı aldımız.
1: Radyo anlıqıcılar, Kaltıs Beyiş Mahirleri sayfımızın devamlaştırmadığımız. Tövendi biz yine devamlıq 2026 yıldaki en güzel aile Kumul şehri İvirgol rayonu Gərbitağ yesi Qurluq kentinin ahalisi Üriyet eli ailesinin təsirlik iş izlerini davamlıq anlayımız.
0: Üriyetinin karışıcı bəxtin özü yolğuz bəhrinin bulublu kalmayı yana koşullarını bəhirlendiriş gerek idi. Kentki nurgun ayalarının öydü bekar turğalıqı kirim mənbəsi yokluğunu körüb onun köngdə yani yeni oy payda boldu. Üriyet mundaq dedi. Mən tamak iteleymen, yani azraq kamul keçtikçilikini mu bilmen. Onunla göre köpçilikki ögüt billi kılsaq yaxşaymaz mı? Açısınlarımı pul tapalaydı.
1: O yana hoylısını sınıp kılıp, kentki ayalığa keçtikçini haksız ögetti. Kent ahalısı Gülşen İmin, eri kesel bolup kalgaçka ailesi de turmuş kıyıncılığı bar idi. Üriyet onunla keçtikçini ögütüple kalmayana keçtikçini,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlayışınlarını karşalımız.
7: Hürmetlik radyo anlıqçılarına vatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tıprak programısı əmdi deyiqtana yezi iyilikki yeza deyiqalarga alaqdar fıçırladı bulsun.